0: Yine aldın seçiş icazet numarı 2025 650 102 00 824.
1: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazıda köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yani bazıda başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik iz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın keledu. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: 2-ci ayının 3-cü günü ton ilgi kirib, qeziş məşğulatı oğuşluq qanat yaydırıldı. Köytün mayta kuca yokur süratlik taş yoludaki noktalık tizgillimi kuruluşunun biri bolgan bu ton ilinin 10 ton il uzunluğu 2347 kilometr. Sol ton il uzunluğu 2344 kilometr bolup, koş yönlüşte 4 avtomobil yolu ba yokur süratlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Layiyyatki saatlik süreti 100 kilometr. Şenşi Kuruluş Grogi Çeklik Şirketi, Küydün Mayda Kuca Yukur Süratlik Taşoli, Toptaş Kuruluşi 5. Toktan Bölge 1. İşra Yonu Türünün Direktori, Yübin Tonuşturup Mündaq dedi. Bu tonel kentki mezgilli kuruluşumuzdaki aşkışlıq leyinge, bu kentki kademdeki lim toşuş meşgulatımızda entayın mogim rol oynaydı. Bu qitimki tonelgi kirib, qeziş meşgulat kılıp, asası leniye kuruluşta oğuşluq çoğun bir qadam taşladı. Yıqınlı mıyan ölk yolu 229-cı leniyesi, tost, kuraydı, taş yol kuruluşu türü meydanı da maşınlar görüldep meşgulat kılsa, işçila yol ulunu tüzleş, körük süngüş kuruluşunu işlap atattı. Umumi uzunluğu təxminən 42,5 kilometr kildiğen bu türge 368 milyon yuan məbləğ silinudu. Bu tür, Ğarib'ten şarkı qarab, Cimnay Nayesinin tost yesi, Qaracau Bazırdın ötüdüğen bulup, Dövlət yolu 219-cı lengesi bilen, Ölk yolu 229-cı lengesi, şarkı bölgedeki yol torunu tutaştırıştaki aşkışlıq tügün kuruluş. Cimnay Nayilik Katnaş Transport İdarısının başlığı Karkın Muqamet bu türüne 2027 yılı 10. ayda pütküzüp, katnaş başlaş planlan kallığını tonuşturup mındak dedi. Törü pütkendinkin Cimnay Nayilik'te Qolliyin gelik yol toru kurulmasını üzül kesil mükemmelleştirip, Nayi rayonu işçi sırtıdaki katnaş ayrılışını raballeştirip, Cimnay'nın şimali Şincan'daki herkaisi caylar bilen bulgan zaman makan ağırlıkını ünümlük yakınlaştırıklı buludu. Keyin kademde tur kuruluşunu yukarı ünümlük kılış, karalda tamamlap katnaş başlaşkı türkü bulup, bu kuruluşunu hakiki türde halkı nep yetkizüş kuruluşu nadir kuruluş kılıp kurup çıkımız. Dövlət yolu 331-ci lengesi, Bintan 10-ci şişi, 185-ci tüven, Qaba taş yolu türü kuruluşu meydanıda 300-dən artıq maşina, 520-dən artıq kuruluşçı türü kuruluşunu bütün küşbilen ilgir sürmekte. Bu taş yol kuruluşunun uzunluğu 69 kilometr bulup, koş yönlüşte 4 avtomobil yolu ba taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu kuruluş bitkendinkin 185-ci tüven bilen Qaba Nahiyesi arsıdki katnaş vaxtı 1 saatten 20 saatki kıskıraydı. Tür kuruluşu mesuli Yang Changchang mındak dedi. Hazırgıca kuruluşunun 70%'ını tamamladık. Kuruluş müddetini tezletiş için ismini koşup işlevatımız. 9-cı ayının 30-cı günü gece koş yönlüştüki yandaşım yolda katnaş başlar şaraiti hazırlaşını kolgu keltürümüz.
1: Әмді ijodiy aql yozmachilikdan Shinjongga nazar sayibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz muxbiri Layming xabar qiladi. Sansha guruhining Shinjong Jimsar to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash elektr stansiyasi navbatda mamlakat bo'yicha eng cho'ng to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash turi. Bu türde yorukluk energiyasını zapas saklaşını birleştirip, oralaştırış arqılıq yeni energiyadan paydalanış. Şincan'ın tokini sırtkı yetküzüşünü küşlük terakki igi kıldı. Cimsar nahiyasının Çinyanhu yesiriki 28 000 modun artıq çöllükte Sansha Guruhi'nin Şincan Cimsar toluq suyuq vanadiylik batareyada energiya saklaş elektr stansiyasının qatar-qatar yorukluk volt sepi uzun sozulup, yorukluk energiyasını üzliksiz pakiz elektr energiyasiga aylandırmaqta. Elektr stansiyasını Jungo Sansha Guruhi mablaq silip kurgan. Көлдіме 1 миллион киловатт йорықлық волт қойшылған 200 мін киловатт әр 1 миллион киловатт саат. Нөвәтті дөләт ішідікі ішкі кіріш түрілген көлімі әң чоң толық сұйық ванадилық батареяды энергия сақлаш электр станциясы. to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash asosligi elektroliz suyuqligi, elektr reaktori, issiqlik boshqaruv sistemasi qatorliklardan tarkib topgan bo'lib, hozirgi asosiy iqimdagi litiylik batareyada energiya saqlash texnikasiga selishtirganda to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash aylanish umri uzoq, bexatarlik darajasi yuqori, sig'imchanligini oshirish kuchlik bo'lish qatorliq alohidaliklarga ega. Sansha guruhi Jimsar yorug'lik energiyasini zapas saqlash turi ishlab chiqarish kollektivining mas'uli Dong Fubin undoq dedi. Bu elektr stansiyamiz birinchidan bexatar, kuyish xatari yo'q, ishlash umri nihoyat uzun. Asos jihatdan 16,000 qitim aylanishni asosli ish qashurg'il bo'ladi. Bu biz biladigan litiylik batareyaning aylanish umridan xeyli uzun. Bu turga jami 3,800,000,000 yuan mablag' selinib, bu yil 5-oyda savdo xarakterlik yurishtirish ishga oshirildi. Har yili elektr to'riga 1,720,000,000 kilovatt-soat pokiz elektr energiyasi yetkazib, taxminan 519,000 tonna o'lchamli ko'mir tejab, karbon 4 oksid, gungurt 4 oksid, azot oksid va kul istitak, chang tozan, kereksiz suvning qo'yib berilishini unumlik azayt qilib oladi. Ekologiyalik unumi ko'rinarlik. Jimsar nohiyalik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining a'zosi Zhao Xiao bu turning amaliyilishib yurishining davlatimizning cho'ng sig'imliq uzoq vaqt energiya saqlash texnikasini qo'llanishda muhim bo'lish hosil qilib, buningdan keyin o'xshash tipdagi elektr stansiya qurishni ko'paytirib bo'ladigan qilib bilan ta'minlaganligini tonishtirib, mundaq dedi. Jimsar nohiyasining yorug'lik energiyasini saqlash boyligi nihoyat mo'l. Bizning yana 250 ming kilovatlik energiya saqlash bir gavdalashtirilgan turimiz pat ardi pitib to'rlashtirilib to'xtar qitdi. Kelgusida yana bir qism natriy ionlik batareya musbat manfiy materiali shundaqla jabduq yasimchiligi yuqori tuvan halqi kasblarini kirgizimiz.
0: Amdi mehr muhabbatga to'lg'an Tianshan Shinjangga nishonlik yordam berish iznolari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari Xabi ülkesi Bayınqulun oblastığa nişanlıq yardım bərgənin buyan, Şincağını mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış üstədə çoğunqur izlənib, xalq durmuşçıq nəbiyyət gözüldüğən, xalq qalbini illətidigən mədəniyyət türləri arqılıq azasi qatlan bazısını puxtulab, mədəniyyət sayı həcləknin yuğurluşuq türtkü boldi.
1: Qorli şəhri Avat Yezisinin Fışaq Derək kəndidə Ақтам, күлрән қайышлық, Хыви өлкісі ярдан беріп салған ғайри мадди мәдәниет мұрасларыға варыстық қылыш сарыйы қадими вән нәпісліке білән кішілерінің алайды дейқтіні тартатты. Құрлыш көліме 1500 квадрат метр келедіған бұл сарайда кәштічілік, қаттатлық, нәшпіт мәдәниеті, ән-әневе кейім кечек, Yıldız oymacılığı sənətidən ibarət 4 asasi temalıq körgəzimiz alı təsis qılınqan bulub, 2025-ci ili 4-ci ayda pütüb işilçiki kirişdürüldü. Qorlı şəri Avat Yeyəsinin başlıqı Rahilə Alım Muxbırğa bu yerdə yerlik özgəçilikki igə mədəniyyət mərkəzlik namayan qılınıplı qalmay, saya həlçilər bəs-bəsdə daka qılıdığan yer bəlgisiga aylanqalıqını etib mündaq dedi. Çökmü şəkildi körgəzmi qılış, qol ünər buyumlarını yasaş, tətqiqat ögünək cəhətdə həm törtkü buluş usulü da ənənivi mədəniyyət millətlərinin yuğurma mədəniyyətini əqiqi canlandırdıq. Hazırqı qədər 150 min adəm qitim sayahə çıxdı valdıq. Ғайри мадди мәдәният мұрасларыға варыслық қылыш сарайыға еқілі ерде Хэбэй өлкісі мәбләғ селіп құрған кент тәрізілік тәшкілат пағалиеті орнымы кент ахалары іш бәжірідіған, партия әзалары өгініш қылыдыған, амма пағалиет қылыдыған яқшы орынға айланды. Кент ахалысы Аблимит Әбибулла мұндақ дірі. Адетте кент кадрлары бұ ерде бізге қалықы нәбиет күзі сиясетлеріні түшендірді. Қошынлар арысыдық зидиетні мұрасы әқылыды. Көңілдікідек әтрапық мұлазымет арқылық кәнд қадырлары білен амының арлықы барған сері еқылашды. 14-5 жылдан бұян Хыби өлкісі Шинжаңны мәдіниет арқылық озықландыру үшіне Шинжаңғы ярдан беріш қызметінің мұхим мәзмоны қылып, Хыби Шинжаңның мұхабеті чоңқұр, мехір мұхабетгі толған Тяншан Марксығы тайынып, әдебиет сәнәт ижады еті, істихкам құрылышы, g'ayri moddiy madaniyat miroslari jihatida yari yo'lak bo'lish, yoshlar, o'smirlar fikr almashtirish qatorliq sohalarga sijil kuchab, bugur g'arbiy yurt qo'riqchi baygi mahkamasi muzeyi qatorliq tur qurilishlarini qo'llab, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish va aralashish, almashtirish yo'g'ri

0: 네. 신호라마 AK All 118 nashtqash awazlarni anglab, yaxshi gaplarni anglatmis deb choriyolapdamda. Hozirning o'zida 9:41 o'tdi, nurg'un oilalarda nashtı qiyatdi deb o'yildik shu sahar turib. Damillish o'g'andikka oldirmay, munda bir mo'l nashtliqlarni tayyorlab. Hem de Abdunar sanayi ciddi yok kesen nurgun öyle hem de naçlıkla. Hazır o balla mektep kırıp hıl mol mol bu kağıtı da naçlıkla hem de. Şimdi mesela ciddi naçlıkla dağın gep. Bugün demiliş oğandı ki aldırmay hem de bir aylık işlerim de. Radyonu koyup koyup gıngır mıngır oturup naçlıkla dağın bulsa. Oy bunun üzüğünü bunun mu bir başka bir huzur bacı mı? Bunun bir hıl bəxt hem de öyle sanla. Kıvrıldın ayım gülme deydi. Çinçong, Nellu, Şimal, Cenop yönlüştü yolla şun daravan deydi. Cuma. Oy ben 3 pilotu mu deydi. Ekberkem Goan koy baba ben 3 pilotu mu. Çıkınla nensen devamlı karşalım deydi. Şuna ola abi de yanayım dedi. Yakşı mı? Par içi aldım dedi. Abi de ama gulcudu par içi yaptı. Oğlumcan kurul tonla gitti. Karsak ama gulcudu mava bulup bulup kin içiludu. 13'ten 27 Celsius gradus kıca. Hem kurulu bilen gulcunik avarayı bek çık perekhanıp ketmeydiken. Lekin mavaraydım tonla bakışık parlağını içip abi de. Ay oğlumcan yaman tonla gettim de. Sizin par içi bilenler bu. İçi bilenler bu musa? 10. ayının 7. günü geç açı men. Bir kolluk özem yalnız kütü alı men. Kilinli kilin lan en sen karşı alı men. Dep ma ekber. Kam gong huy devamlı kışına uçurlan yollardı he.
1: Bir yetkette bir yol sarılma. Altta yol yıkılan tersizin sıra oralan kere.
0: Makul buldu.

0: Sıradan bırakın yok. Çok çabuk ayırıyoruz buna abi. 10 kilo duruyoruz bakalım ayırıp oldum.
1: Kıra uçur bulsun bir bəgən bu sanlar dostlar. Ama cay cay ladan anlavatkan dostlar apka sanlarım demek. Kıra et digen doğu bəkçi kumma etken. Demi ya da uxşa açma çəpər taksi. Ürümçideki dostlarımız mı hem de hazır oluyor. Yolla akıllı, ravan, kıra mı bəkəməz. Ayrı durum poistan istərəp kanda kıra. Ravan taksi.
0: Yol sorumu akım yol yolları ravan
1: makul buldu rəhmət.

0: ای سرچن، ای من دادم. دنگی ما شنشا اوت لیسر باگان آدم بکوب دم بچرلان یول لبتم د. ام دی ما شنشا اوت لیسر دم شنابر پالیت لب باکن چو شونا ما نیچکلیک کانچلگان تبریک لش بر پالیت لری شونا باها جهت خل ایتبار لانه بیرب. سیزم بیرب سوگانه از بیرب باشی اگه نیمان چولا جقادم د. سیزم باشی جقادم لانه برسی از سیزگی قرب ما باشکلاش نه دیگه بوقیتی. مش آدم لانه نیم دیگه انجقی باشکیان آیلانسون بومم دو ما میشه کپتو د. Onu ustik şembi şembi tutsa ama demirli şey oğandı ki emmiz aşı yügüreydiğen kapta aşıya gel.
1: Tonglaştın gibi bulmadım da.
0: He.
1: Niye ge? Akımı ge ge bak. Sakılırak baklı çapayı basılam ki.
0: Hazır mı? Lauta kımını uçur bir yürüp de. En imdiken çıraylıka yanalı yeşil çıraylıka aletikken. Gel çok uzun çaynık. Oltınç günü öp kessin mi? Kımı kilit kallam da çapayı vap kilesle. Da he. Tonglaştan gipin kımağla minin aldım da. Ganhoy körükünün asti üstündeki yollar şununda ravanken deydi he makul buldu. Spinlu koşuyon işte yollar ravan deydi Abdurrahman efendim. Aşina oldu diken daha olsa. Aşay barsızke... buyum yine içeyim. Toktan he.

0: Ama Nevzat bir uçur yollaptıken siz bunu kaysi turbiketten aldınız? Ama Nevzat bir uçur evetipken de bunun da ma Pırçak efendim kovrildi ki buldu depti, bırak kakıl buldu depaşında depti. Ondan sonra sizge ma bırak saatlerini ki telefon numaralarını da bir tip bir eyle bulmuşsa ha? Bırak saatlerini o telefon numaralarını. Siz bir alakılışıp, deyişip, şu bir pekın kanı. Ma ürümçüdü ki bırak zavutlarının telefon numarını bilediğin dostlar var mı? Bu sana bir depe sanlama. Anlık uçumuzu Pırçak efendim gibi bir teminleyle.
1: 174 kodide yolu kayırıyor. Ben de onu yoluyor. Beycan yolu yoluyordun, Şarkı yolu yoluyordun, geldi yolları.
0: Makul buldu rahmet. Ben sık içmeyi vatım hem de obla kutan taksiyem şuna uçur yollaptı. Ayık parkam.
1: Guafı görüyorum sıravan. Roşan gel, yol yansan aldı ravan.
0: Haa, makul buldu rahmet. Yollarınız tamamlık ravan bulsun. Şimdak. Doğru, bir aydın kim par birdi? Bir aydın kim ürüm şehrinde par birdi, değil mi? Sen Juan Allo yolu ayılınıp Guanghui köyüne çıkıp yöcünge çıkış yola. Şunda ama maşını yukuzaydı gendi deyem. Yağmur yağam diye yağmamdı da uçar tur taksi Niyaz efendim. Yak, kelgüs 3 gün içinde yağmur yokken, değil mi? Hatırcam yukuzsuz buğdak 3 gün içinde de karapaksam yağmur yokken. Şuna yukuzluğun işler bulsa, yukuzu asansız buladık ya maşınağız ne? Şuna on bilen yani karaylı ya uçurlağa. Ma lider uçurumuz geldi. Muşu bir tal uçur kaptı. Uçurum geldi mi? Edeb uçur yollabız.

0: ayalımga içtim olmay, içtim olmay da koyganım ne içtim işte, iyiydi.
1: Ha. Ayalınız içtim olmaydı da başında teselli bir aldınız mı şu vaktinin özde? Yakşı yakşı cümle bu kudret kalı ondan. Çünkü yıkkında müşünde bir iş buldu içi, bizden bir tonuş. Ayalaşında maşinayı da hep çıkıp itip, kanda yaptı diysenler mi şu maşinini, maşin toktuş uğrundan çıkıp da birisi bir nesi bir yirmen de hep azraklı menip hem yiyen maşin toktası bombaydığını bilip bilmeyi bilidiken hem de. Aşı bir demdil mağın mağın da hep toktup da için onlar kendin o maşin toktuş uğrundan çıkan bir maşin hem süret misal tez mu? Tezlikte çıkıp da maşinin işini aşka vakit işini urup ma iş yapılmaydığı alet koyup da için onlar şunun da açığı da yol ışığı telefon kısa. Тез сұғыртық мәлім қыл, депті сұғыртық мәлім қыпты қалды ішілан әмін үзін қыл, деп шын оғылай сал қопылап қапты. Неміш қашында қарап маңмайсыз, дайым ашында қарап маңмайды кәнсіз, анда қысыңыз қанда олды, онда қысыңыз бұнда олды, деп бір мүнші доли сөзлепті де. Әмінде шында вақытлада Нұрғу ханым қызланы кейліқи оңлығыз келедіған кәп өмәс жөм, шу долин оңлығыз кәмей, тұғыра өзінің қата қығынды білуді. Hata hakkını bilgen halette yen üstüden sen onda edip sen bunda edip sen maşından da akıp sen bunda akıp sen diyen gaptın üzen bir nesi bulmağın sen üzen bir nesi bulmuşsanla buldu onda olsa ben kolu da iş bulmuşsan da vada ben dikti baray ya ki olmuş ben ciddi işte bulup kaldım bulmuşma da bunda kılattık hep aşağıdaki meseline hel kılış belsen belkim yolcu bulan hürmeti muhabbeti kayılık takım aşar oğuk etti. Lekin aşığı vaktinin yüzü de hem de dolu sözler sen anda edip sen manda edip sen anda kısa olmam manda kısa olmam da diyen gepler o vaktinde hem de ayağının kulakı rızk kırmaydı. Şunun için de ahvalla uçurup kalan çıkanlarını oldu bilen aşığı yüzden ahval sorup özen yakışı durduğumu özen bir neyse bulmağın sen he onda olsa kendiki meseleni el kılaylı. Dep hem de ma kimlerle bulsun mesele hal kılış iktidarı buluş bu intayın bir mühim mesele o meyli. Ayollarga nisbatan ham bo'libmi erlarningki masala hal qila oladigan iqtidori bu degan bek cho'ng bir ish o'qanchilik kelishgan qonchilik bunda bu ketishidan qat'iy nazar masala hal qila oladigan bir iqtidori bo'lish degan u bek bir muhim bir tarafi bo'ladi ekan shunga shunday ahvollarga uchraganda shundayroq bir muomala qilasizlarmi shu uydagi xonim qizlarga jumo
2: Tianshanda Lüçün Dachrayını selinadı. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianshanda salmakçı bolgan Tunji Dachrayını. Sığdırış nisbeti 1.12. Dachi bilen Avrupa uslubidagi uy kiralashtirib selinadı. Lüçün Yunşan Dachrayını qiziqsangiz 0991 27 77 777 ga telefon qilib masal so'rang.
3: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Bazıda pul bilen halka etkili buludugan bir mesele alıp kalsa özara köngül ağırtışına rast orun yok. Yakşıymış gibi bazı. O bir çaramı işlep, yerip kastan kımısa onun tılığının bilen de bana. O ziyan gittik ameliyatı oyalattık bekrek çıdımaydık. O ecep bir mişin alıp gitti de bir aşağıda özünü öz eyiplep. Onu üstüysüz kep tek bir eyiplesanız tek ama bir yaram bulup keyfiyatı çüşüp. Ben gümüde uçur bir yere atma ama gümüde hava keçinin yakış onunla salkın bulup gitti. Belki yakışı gümüde gelinle sayayet kıyıp gitişinle karşılayalım ben deydi kalıptaş. Gümüde de olaptı. Çıdaven nalu bugün hile ravana yolla şuna omdan da maşa uyumu uçur yollaptı. Qadirlik do'stlar, anglayotganingizlar hamda aytganlik yo'llaringizni bilsam ra programmasi. Programmamizningki mushu Optimobil klubi politik qatnashgan o'rin nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan esil Optol deb nomagan Mulligren Abdulri endi Abdulning Optimobilinglarning Abdul almashtirish vaqti tushib qolgan bo'lsa, Mulligren Abdulrini tavsiya qilamiz, bir almashtirib ko'rib yiqinglar. Uningdan boshqa eng esil ta'mni izlash faoliyatimizga qatnashgan o'rinlar birsi mushu Oqbarvoyt un yog' guruch Açık sularını işletip mihmanlarına ait yakışık kütüve ilu atkan şu mihmanlarım aşkhanesi. Yani birisi şu adıl da sanık uduladiki şiyu dodoşa. Onunla başka yana bir orun bulsa şu Şincan'daki en esil temizdeş pahaliyetimiz katlaşkan. Pesil şirketindeki pesil ram işçimliki. Yeniden bazarı silindi hem de katımı kapatlağı. İrşeleysle ağızdaki işkilik kodunu savmak sanla. En katı mukapat hem de dövültümüz futbol komandasındaki közgü görüngen mahir Behram Abdüveli'ninki musabıkısını nak meydanı verip haksız görüp gelerleysle. Verip geliş ayrıplan bildi yatak damakının emmisini pesel şirketi üstüge alıdı cümü. Onundan başka Behram'nın imzası düşken Michael İrşeş Behram bilen nak meydanı sürat küşüş digendek fırsatlaki İrşeleysle ki. Çorlar karayla.
1: Ya kaç bir gün geçti ya, tutup kaldı. Şimdi onlar ben iki tane brezetli tutla tutup geliyorum. Şimdi brezetli tutla almam sosunluğumuzda. Sen içeri tutuldu da keşke göllerine gidip Emre abi için. Hiç anlat gitmeyin sakallarımı için. Şirin ile su dedi. Şirin ile su dedi. Şirin ile su dedi. Öz kaldı yine şu yoktu. Ne lauta bile şu dedi. Bulup böyle yakışı oldu. Bana bir şey konuşup kaldık. Kısak olur mu Aziz Ravan kendine mi?
0: Makul buldu, rahmet. Çiğtey'in ayısı da hava şunda yok şey bizim anlavatımız da. Çiğtey'dik, Abdüsalam Can mı uçur yollaptı? Hüseyin Can'dan bir iş kalısını pekat ütmepti de. Bu nemiş yoktu desem, bu şembe şembe nemiş ki demaldı işçi hizmetçiler. Okuçlar nemiş ki demalıdı. Koçlar kupkuruk birkaç öğle hep yürüyemez. Hayri daha yok. Ey demamı sağla olmamdı. Şembe şembe dedim. Sonunda dediğin ağzı ne? Şu şembe şembe kıladık Allah'ın közü tötüp gittiydi. Kaçan şembe şembe kilakin dedim. İsmim ne Yusufcan Kağılık deyip özgertip koyam siz. Deyip makul buludu. Özgertip koyayla ismanızın acıma şovyu. Lekin Kağılık'tan uçur beğenmeyizken koy. Ürümçeden uçur bir yerizken koy. Abdurimka. Makul buldu. Bugün bana yekşembe küllükte aramamayı çınıkış basıdığan işlerimizi kıkaş anlattımız. Moral beşidiki sertlemnin orni tayhı guangçangda dep. Uçur yollap koyup. Rahmet Turguncan.
1: Salam bölücü etsiz köz. Kendiler geri kırklarlık olsun. Kutaycan yalın sürdürler. Yine geçtim mesaf. Ben kutlamda hayyem bu yapta bir avaçımda. Salkın. Çok dostlarını gördüğü yavaşla arlık saklas gör.
0: Rahmet rahmet Turguncan. Peki uçur kızga. Göç pazarını aldıdık yollam ravan digen uçurunu esil tam evetip de sizge mi köp rahmet. Onda olsa dostlarla yanımanda bir uçurunu yetküzeyle diktanla devamlıq bizde bulsun. Yani manda bir uçur. 2026 yılı Ürümçi Marafon Jügürüş Musabkısı Məksus Tuşiş Liniyası ilan kılındı. 13 Məksus Liniyadaki Abdubuslan Musabkı meydanıga bivasta barıdı. Muhbirininki 9 ayının 3 günü Ürümçi Şehirli Katnaş Transport İdarisi'nin ilgilişçe növette 2026 yılı Ürümçi Marafon Jügürüş Musabkısı Tuşiş Liniyası layihası ilan kılıngan. Hem Musabkıdan burunku Məksus Tuşiş Liniyası cemi 6. Bu liniyalardaki avtobuslar 9 ayının 13 günü saat 5'ten 10 min

0: 6-nji kelin et degende oqşygan bir taqsay bilen etken çay. Yumşaq nan bilen şu uydikilerge naşta vägil turupdy. Şondamdan juma seniz yama oqşapdy lekin. Qalıp say qorışqı mendek ustikensiz.
1: Roshan gül ulan bak çagwansan aldısın darawan.
0: Maqul buldu rahmet sizge aka. Hey şembekşem aşındaq Yusupjan, olmışıp çıqımız. Bir gündün hem de demomusaq mı? Bekil tokumuz qanmay qalam deymen qo. Şuna mı? Bek tongdum keçiç maşında yetip tikenmen. Maşında yatırdığan vaqtı gəpdi, yomğur degen yığıp keçiç dep qorvay quzluq qo. Nemiş ki ya maşını yatsız? Mındak içimizden ağırtma. Maşınlar da yattım de mındak. Gülistan mı bugün kaçkan avara acayip yakşı yollar avan. Ben mu ettigen de cembağızı bile ne çay içeyi davatı mendeydi. Omdan. İsmim otaman deyip üzgarip koyunlar deyip. Erkem deyip isim şuna çıraylık omdan çüptüğü. Үйдікілі білән чай ішіп ұлтадық, балам ұқлатыдым, ай, ол ішім қорған сай, неманда оқшыды деп мақтарып тұрып, яватым әдіп. Ай, бұй, ол ішіңіз қорған сай ма, әмді тәмін ұғы білгіл ұмайды ма, рәсімге қарап, лекен шекілі ма, рәң. Шуны чырайлық жүмі? Далы қарсам, бәк оқшығандай көріндей ма, әмді. Ой, сіз немда тәләйлік ма, шәмбекшәмбі болсын ма, ішу мұсым да үйдікілінің жүмінші бір итіпәген тамақларын еп, мандақ. Ama bəxtinizi qədirlisiniz oğuda ki, 6-cı kilin. Şinamdın. Horvay sayəyətdə hazır. Qanda sayəyətdə oludu, sayəyətdə mi hazır? Şu maşın duxul deyli? Maşınamdın dəyqəniz tüggən. Diyadın çıxırdıqan işin 13.120 gürmüşə. Maşınam qaşqa pəycəyəmiş yədə qıqılı bulamdı. Ya ki qaşqa gəyə bəyirib qalamdım. Ma dəyqən aş bağa. Ağa yadı kılıdıken dedik, ütken dilim şuna ahvalı sorgan uyukçı birisi. Aşı ağa yadın bir taraf kılıdıken, karız ağan bankıdan da şuna dedi hem de. Rozcan.
2: Ulan burma yetiştik, Rijenya'da Kaşkari yol hayır vatan, Kaşkari. Tahtiyor geldim, koşun iş yolları varken, Kaşkari'nin avarayışında kalken.
0: Şu Kaşkari'nin avarayı bir gün... Kaşkari'nin avarayı bir gün razı şuna yakışıken. Bulbul Goya xanım, uçurunuzu tapşırıp aldıq. Rəhmət sizə gəcəm. İşləriniz yaxşı bolsun, tiyiniz salamət bolsun.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang Kutsirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablağ sinini bärpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal Versan Sarayının mänzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlık turalgısirke otur hal egiz qabatlı binalarda hem ailenin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mänzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy seytüleş köğününüzdeki rekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy seytüleş cemiyetinin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bolgan Pəvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildeleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
2: Qadirlik do'stlar, anglayotganingizlar 107.4 qatnoy san'at radiosining atiganlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Uchurlar qaraylik, sayfani uchur qarsa Urumchi o'g'izol shimol maydonida taksini o'chirt yo'q ekan deb uchur yo'llabdi. Lopezdaydi 2010 Audi mashinasiga jiyo almashtiray degan nadi muvofiq jiyo bor. Ocho Mulligran Abdullarga beraman aloqa qilish nomerini sizgacha yozib avatib qo'y. 13 59 75-75 telefon qilsangiz bo'ldi. Hozirning o'zidami ichilib bo'ldi. Chingdao gullikining yanada bir sifa, Shinonka yanada bir sifa. Basingsa shu mashinangizga qaysi mas keladi, shuni qachlab berdi. Shumi?

0: Bugün koçuda bir maşını gördüm. Toktup koyup da. Keyni sandıkını içip koyup da. Numara taktısı aslı durdu. Normal emez. Düt mu? Sako mu? Depma esleme. Başınak bir kemgen işle akıllısını işletip koydu. Şu. İşlemigen. Yahu.
1: Selam rüken bu kızım. Tizlikme. Melen sözünüzmem.
0: Oy. Anar Gül Appay yakışı mı?
1: Şatansız kızım.
0: Hmm.
1: Ben kıyarlık yıkaç.
0: Narınlığa. He.
1: Ben bir edemge mıhtaç olup kaldım. Bir edem bulsa.
0: He.
1: İşlem gidip, şu sözü de gidip koyayım.
0: Aşkan dişleydi kanka.
1: Şöyle kaydım bulsa. Da bir radyoda ilan kıtınız kızım.
0: Buldu buldu Anar Gül Appay, mana kılaylı. Kan nemiş kılıdı meslen? Tamak itemdi, ya ki umusu aşağıda karşıyamdı, kütükçülük kılıp. Ve ya ki makeyinde tazlık işlerini kılamdı, şunun karta bir adem izleydi. Hazır Allah'a atkan bulsanız. Hem de bizim idarenin olduğu John Tien'de hem de bir çok apımız var Anar Gül Appay. Aşkansın hem de adem kirek hop kaptı, atış yerlik tamam, tamamlarını çıkırdı. Ayet okşaydı o tamamları. Geride Allah'ım şundan cık. Aşkanlığa bir adam kerek deydi. Ondan ala kılıç numarınızdan bir kaldırıp koyun. Bugün aramağın çay işkeş anlavadı mən deydi Abdüşkür. Rəhmət sizge.
2: Bugün dediler uşağıyla da sizin başkanların şimdi. Ağlar abla tatlamışsın da bak hobitan içi koyba. Lekin anayışına hobitan içi koyba. Numar taksı asılıkar. Sizin başkanın şimdi minanke.
0: Siz nimi gasasam men tushanmadi dedingiz shu gapni? Ha? Aslo. Qilib qo'ying. Oshirgan tilgin to'g'ri zadi sizni, cho. Sayfa o jiyo degan odamga o'rnin deppadingiz. Audioga ishki cho'ng tun avtobus qochlaydigan gap. Qoqshab qolam. So'rab baxsin telefon qilib, lopazi telefon qilib, mening mashinam manda mashina qancha pul qandoq uni qabul qila olsa, qachilsin. Qabul qilinmay qalsa, uni ya bo'ldi desin, bo'laverdi, uni oyak bosil degan majbur voy bo'ldi deb bog'a odam qachlab yurdigan yo'q. Andan bolsa u navod vaqt to'shmagan bo'lsa, qaytirib yetibdi, yana 2 oy bo'lgan, 3 oy bo'lgan, yana 1-2 oy edib yetib, anondan keyin keling deb buningga. Ashnay shu. Səvi uçurunuzu tapışırıb aldıq. Rəhmət sizə gəlcəmə. Salamət bulun.

昆仑冬季的西格玛西呢？哎，对干的，羊水喝多了吗？哎，修康达克给的呢？不用了。哦，哎呦，西格的，那啥事儿么？看不到用了，可是那个100gül bağı o, gül değmiz mi hem değil ki? O şey kırıplı gitip duman kan bitti. Konda hala değdiken bu gitti bu maşin ne? Mesela değdiken bu gitmedi deple guman kıldınız ne? Abla korumak ki maşin de hazır bu maşin. Ey sağcan sizin işi kep buldu dizi işi kep bulamamsız gıdaki. Dikim bir yolda sel tosulup durup kaldın akıllı size. Bugün yolla şunun da revan tursa bu kaya kep tosulup durup kaldınız. Ama da bıza Adıl da sana aldım benim bu.

0: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şerşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemiyetmen şerşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təv kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğun Bazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sonuldu girek cay. Dakıkı Şincan'daki seyyade tariflindir. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
0: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şerşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemiyetmen şerşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təv kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit dəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğun Bazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
2: Ay peri, ay dek peri, ot mu sen, gül xan mı sen?
3: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, ertigalik yo'llaringizni biz samara programmasi. Programmamizda shu avtomobil klubi faoliyati qatnashgan o'rindan quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Isil Abdul bizning mush avtomobil klubi faoliyatimizga qatnashgan bo'ldi. Abdul almashtirish vaqti tushib qolgan. Do'stlar olib qolsanglar.

0: Çin AT 3369 çöpeyin okeyin tosulup kaptı deydi cümü. Çin AT 3369 anlayıp atkan bulsunuz ama maşın numar taktığınız tosulup kalan bir ahval bakken onda akıpmansanlar bulmaydı cümü. Hazır ipek tertip sevadıdı. Cerimanı koyduğun da işle buludu. O kastellik aralaşmışsın. Kastellik aralaştı mı ya ihtiyatsızlıkla da bulup kaldı mı katnaş saçları bir körüklü bileleydi onu ya. Çoğunçuyu oturu yolu şarkı o güzel yol yollar avan dedi imamcan. Rahmet Seyfa.
1: Konserler mi ki dostluk atrapları şimdilik ravancılık sezimak.
0: Makul buldu rahmet. Mehmetcan.
1: Neyi radyo ile anlamadıkan dostlar ya ki radyo anlamaydıkan dostlar mı yolunu can şu aleti bir kişide diyen bulsa ama.
0: Ha.
1: Urukkan, harukkan da bir konuştuğun şu an oldu. Dek koyanlar mesafeler. Bu çoğunsu ucu kişide sana yol verecek bulacak mı can şu aleti kişide sana matbakatla bulmaydıkan işte.
0: Ha.
1: Yani bir şey mi? Maşini çıksana işgidi kalla.
0: Hı.
1: Ya şimdi köle koysan korkak çıkayımsa.
0: Hı.
1: Maşini çıkıştan burun çıkıştan çıkayım olsanla belki yapsalım diye.
0: Hı hı. Maşini çıkıp tamak çekmeyen bulsanla. Hem taksiye çıkıp tamak çeksin bulmaydı. Dediğim da gap yok. Lakin taksiye çıkıp tamak çeksanla. Başkalarının maşinası çıkıp tamak çeksanla katli. Taza doğur bulmaydı deyip karayma şahsen. Bulup memde taksiye deydiğin dostlarını ki taksiye çıkıp tamak çeksenler karanlar dostlar. Bazı taksiye deydiğin dostlar gekılamaydı ki. Onu da çekmeyen bulsanız da bazıları gekıladı ki bazıları gekılamaydı ki. Şunu ola tamakın çekip o maşından için ıslap şundan bir tamak pırıkıp çıkıp çıkıyorlar ki kendin çıkallarla şunu ola taksiye çıkıp ma taksiyle pırak yakışamaz, tazlık yakışamaz, tamak pıraydıken, andayken, mandayken de bayada bir muç fikir yazıp koyduken. Şunu ola babu oğluk kim gülüdüken de sağ taksi şoförü gülüdüken. O taksi şoförü mü eğer de siz tamakını çekseniz ısı pulunup mağdığan gap tamakı çekken de yandaki ıslanan adamın nispetten onun yanında təsir bekerek oludu. Bekerek buludu. Şuna taksiye deydiğin dostlar hem de bazı da bulup kalsa hem de bir yenik eskertip koysanlar buludu. Ondan ma taksiye çıkkallar mı hem de onda tamak çekidigan, onda ahletlerini taşlaydıgan, onda işlem kımaylıcı. Bu tazı toğır bulmaydı o. Onun kiyin
2: barlığım ni atıgan sana.
0: Ma yoldan ötken çağda çoğun piyadeler çırkı belki dikkat kılıp ötkesle. Bugün demaldı o Hüseyincan. Su tazlaştı ki bu kalçam çıkmaydı o de. Bugün demaptı, bugün demaptı cümle. Adilcan.
3: Geçen gün yaşına yaşadın olsa. Ama taksi, tormasın, topaksızın da tanışık bulmaydı o. Enoch belgülüm
0: var. Enoch belgülüm bakken bana bulmuşsa.
3: Durdu bu ne?
0: Hı. O enoch belgülüm bakken şu halettim onda çık. Mangan bulsa disanla buludu. Bunda çeksen bulmaydı man köydüm mü deyip man tamak çekseniz bulmaydı deyip kendini yizip manda bir eskertip koyunlar bulmuşsa. Ondan uykul belgelim katı halet bağ bulsa şu tamak çekken bulsa dev yerinle. Bana tamak çekmişsiniz öptüken bunda belgelim bağ tamak burap kalsa manda manda işler buludu. Doğru düşengen bulsun az deyip man çıraylık bir yol sonunda eskertip koysanlar buludu ki. Cuma? Ondan taksi şoförleri üzenler mi çekmenler? Ma yan aşında inkaslam kevatıdı bazı taksi şoförleri özürüm aşında çekip koyduken onu da çekmen la özen la mu deydi cümü. Kaşkada unşaldı o Aynur normal anlatıdı o kaşkada.

0: وبالقاسمكه
1: بريد زيادة ده تتكي بياتكنا روشن قول ياخش مصير
0: ياخش مو
1: خيش خيشار يوب تروتن خيش خيشار من فاينا بيول راش كلي تراب روانا
0: هاي رحمت رحمت أبو القاسم كا رحمت سيني سيجن دون أهمويا Mana ama Ali Gamo hazır bizge...
2: Mana evet. Yanaşında inkastam kevadı da bazı taksi.
0: Yine yizip koyan kemi şu taksiyle aldı. Tamak çeksi bulmaydı, tamak çekişki bulmaydı. Aldı kendini çaplap koyamadı. Aşında yine galet yizilsin yani tamak çekken bulsun.
1: Hayır göründüm ne yapayım. Yine şuraya geldim. Reşen geliyordu aramancımı.
0: Akıl buldu rahmet Seyfa.
3: Reşen geliyordu ama karmayı. Karabiyon ekimiz 19'a çırak çeken de 310 yenge çeken ikimiz kısa çırak da 19'a kadar bir bezi var. Şimdi aslında Müşe Cenab Kemal Yönüşki yol Yenilatkan da 19'dan buludu dep asker çıkma. Durgun dostlarımız kaç tanımandı, yaşı bişim kısırak takmandı. Durgun dedi ki, Aşkın içinde yıkak kısak, barışkın içinde matı var, eski kertti yakşı değinme.
0: Makul makul buldu. Uçurum çıkmadı dep ma İhsan. Bir tal uçur yollap koyup.
1: Ha, Rüşengiler de yakşı mı? Yakşı mı?
0: Yakşı mı?
1: Asıl Ram isimli günü 5-6 çavuş altır sorak bulduk. Ay isimli ku edip yokuldaydı ku atak kılınmay Ram isimli ku bu.
0: O yeni çıkan isimlik herkes çoğuşladı bak. Asıl Ram isimliki. Diyen CG deydi ha isimlik. Sırtık mındalı karsanıza Behram'ın resim ba. Arfa'da baba onşaldı cümle kaç kadar onşaldı. Galibiyet yol koşulmuştu yollar avandaydı buğran taksiye.

天下来的旅程大起来的线路的旅程云向旅程设计的新疆的客人是给你们讲天下来的扫码主播跟团结大起来的上个人是被不得问的是给大家的要把所有的给给了是的旅程云向大起来的可是107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Hürmetli radio anlıqçılar, səbirinizi bir sırdaş programımızın alışınlarını karşılamız. Mən Riya Səcid Dilraba Ənvər. Səbirinizi bir sırdaş programımızın için can radio

0: 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu siz üçün atraflık mulazimet kılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu.

Radio anlatıcısı anlatıcılarla bir 174 katnas şenet radyosunun bir vasıta anlatılıvatkan Sapırğanızı Bıstırdaş programısı. Sapırğanızı Bıstırdaş programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı abdisi Sılıvşetin Damas Qadem'de anlatıldı. Programımızın Sılıvşetin abdisinin anlaşılığını karşılamız. Qadirlik dostlar, bu programımızın tırıt ve tırık tığlarını bazarğa salgan tırı soda çekil şirketi alayı talap kılgan.

0: айтыпты. Рахмат, учурыңыздын тапшырып алдык. Ondan bolsa dostlarının bir avazlıq uçurlarını anlap baqayli dostlar. Ondan bolsa Nurning bir avazlıq uçurunu anlaylı. Bulu rahmet uçurunuzdan tapşırıp aldık. Yana dostlarının uçurlar qaraydığan bolsaq, Ubul Qasım akımızın avazlıq uçurga anlaylı.
1: Yaxşımsız. Neşriyattın Xeliq Meydanı'nca yolla her şekilde tırıp rağana.
0: Buldu, rahmet. Uçurunuzu tapşırıp aldık. Yenide omluq dostlarının uçurları karaydıgan bolsaq, Mehmetcan'ın uçurken, yaxşımı tılıra bakanda ahvalınız, hazırlığın özüre, cinyin yolu da kitab atımən bu yollama asas cihette Ravan kendine uçurun əvətibdir. Rahmet, uçurunuzu tapşırıp aldık. Onun da başqa Amini Güledimiz, Səvi Məkdün Əmərcan, Qatarlıqla programımızı yaxtırıp anlayıp edip de. Köptünkü bir rahmet.

2026 yılı 8-ci ayının 27-ci günü saat 20-dən 20 minut ötkəndə Ürümçi qatnaq saxçıları Nanxu Cənubi yolu qoşumçu yolu. Xuanxu yolu bölgədə yol çarlavatqanda bir adətki iki çaxlıq motosikletini qolğu düşürgən. Təşürüş arqalıq motosiklet əyləgücü Yang X-dən pırava almay turub motorlu qatnaş vasitəsini həydəb yolğu çıqqallıqı. Yana bu motosikletinin avaz yoqat qüçünü çoğub elib ətkəlləki. Öz beşimçilik bilen gaz çıkırış turbusunu özgertip kuraş turgalıqı baykalgan. Yan ekes motosiklet bile yol yürüş çaryanında katlıq şauqun çıkırıp, motorlu katnaş vasıtsa haydab şauqundun bulğunuşunu keltürüp çıkırıştek, kanun xilap kılmışına sadır kılgan. Ürümçi katnaş sakçıları munulana eskertti. Motosikletin gaz çıkırış turbusunu öz aldığı özgertip kuraş duruş. Avaz yoqat qushni chuvib, g'arqirtib haydab shovqin paydo qilish motosikletning asidagi bexatarlik qurilmasini o'zgartirib tutib qolmay, yana eg'ir shovqin paydo qilib, atrofdagi aholining turmushiga ta'sir yetkazadi. Bu qonun xilof qilmish hisoblandi. Shoferlar talay sinash o'yidi bo'lmasligi, motosiklet yoki avtomobilning gaz chiqarish turbasi avaz yo'qotish qurilmasini o'z oldiga o'zgartirib qurashtirmasligi kerak. Pravsiz haydash qatnash qonuniga eg'ir darajada xiloflik qilganlik bo'lib, asonlik qatnash hodisasini keltirib chiqardi. Pravsiz haydash qatnash qonuniga eg'ir darajada xiloflik qilganlik bo'lib, asonlik qatnash hodisasini keltirib chiqardi. Qo'ngan qatnash boshqaruvchi tarmoqlari kechida nuqtaliq yo'l belgilarini chorlab tekshirish, boshqaruvchi tizginlash salmoqini davomliq oshirib, g'arqirtib haydab shovqin chiqarib ommani parokanda qilish, pravsiz haydash qatorliq turli qatnash qonuniga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, ommaning tinch, bexatar yo'l yurish, turmush muhitini qo'rqitadi.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızı rahmet.
1: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızı rahmet.
0: Cemiyetinin her bir ocaklarda aktif kuşlar kutup, yardımcı ihtiyaclık kişilerine özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzu rahmet.
1: Sile bulgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınanlığa köp rahmet.

Hürmetli radio anlatırsa, Allah'a vatkan Allah, sabrınızı ve sırdaş programımızı. Bu programımızı tırt ve tırıktıklarını bazarga salgan tırsodi çekilşirkti alay talap kılgan. Qadirlik dostlar, emnedik tanla programımızdan radio sayahi de sayyibimizge orulaştırılgan mazmunlardı bolsan. Ürümçi etrafında öz avtomobil sayahiti daga kılıç noktasının biri köpeydi. Yakında Ürümçi etrafındaki ölgü yolu 103. liniyasıda sınav tarihçisine resmi katnaş başlandı. Bu yol, şimalda Ürümçi nayasının Ciğinen ötüşme körüküden başlanıp, cenubda Toksun nayasının Algoy pazarda ahırlaşdı. Ürümçi nansan bilen turban oymalıqını tutaştırdı. Bu energiya toşuş yolu bulupla kalmay, yana en yakşı öz avtomobil sayahide liniyası hesaplandı. Bugün dostlarga bu liniya doğrusunu sözle berimiz. Ölkü yolu 103. liniyasının yol yüzü yeni hem tekşi. Yol belgeleri inik bulup, ölkü yolu 103. liniyası kırgenden keyin, Toli Yesiriki Yangjuangodun ötümüz. Bu yerde asma taştan ibaret acayip geologilik manzarını daga kılıp körgü.

Шинжаң табиятның әтварлық баласы. Айваттлік Тяншандын бепаян тарым оймалық ұрыжы. Güzel Kanas Gölü'den aybetlik yalkın takıcı boğan bu güzel manzarada kişini hayacanlı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanın usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılık getirdi. Güzel Şincan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydigan bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Qani, güzel Şinjanga qadam tashrif qiling. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda huzurimizga taklif qiladi.

Hürmetlik radio anlayıcılarla MD Hava Aray'dan malumatı anlatımız Ürümcü'de 9. ayının 6. günü gündüzün keçigece hava bulutluk bulup keyin ijiladı. Temperatura 13'ten 24 Celsius gradus kuce. Ürümcü'de 9. ayının 7. günü gündüzün keçigece hava ucuk temperatura 14'ten 27 Celsius gradus kuce. Ürümcü'de 9. ayının 8. günü gündüzün keçigece hava ucuk temperatura 17'den 28 Celsius gradus kuce buludu. Şubal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlar, MD Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning avariy ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ijiladi. Temperatura 13 dan 24 Celsius gradusgacha. Altayda havo ujug' temperatura 10 dan 24 Celsius gradusgacha. Chuchikda havo bulutli bo'lib, keyin ijiladi. Temperatura 11 dan 27 Celsius gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ijiladi. Temperatura 13 dan 27 Celsius gradusgacha. Portalada hava bulutlu bulup keyin ijiladi. Temperatura 13 dan 27 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava bulutlu bulup keyin ijiladi. Temperatura 16 dan 28 Celsius gradusgacha. Quyitunda hava bulutlu bulup keyin ijiladi. Temperatura 13 dan 29 Celsius gradusgacha. Shixanzada hava bulutlu bulup keyin ijiladi. Temperatura 10 dan 27 Celsius gradusgacha. Sanjida hava bulutlu temperatura 12 dan 25 Celsius gradusgacha. Qumulda hava bulutluq temperatura 17 dan 28 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutluq temperatura 21 dan 31 Celsius gradusgacha. Qorlida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlunda temperatura 15 dan 27 Celsius gradusgacha. Aqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 13 dan 21 Celsius gradusgacha. Atışda hava bulutluq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 14 dan 24 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 14 dan 24 Celsius gradusgacha. Xotanda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava ichiladi, temperatura 14 dan 21 Celsius gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ichiladi, temperatura 13 dan 24 Celsius gradusgacha bo'ladi, shubal shamol chiqadi. Havo harorati ma'lumotini anglatdik. Bu sadomliq do'stlarning avvalgi uchurlarga bir qarab baqaylar. Uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alimjon uchurga yaxshi mutlaraba hozirning o'zida Tuanjelo Intayn Ravan kandiga uchurni avatibdi. Rahmat. Undan boshqa Shiralining uchur qaraydigan bo'lsak, Sayyoli janubdan shimolga mushu qarabmanga yo'lnishda Abdumobulla biroz ko'p degan uchurni avatibdi. Bo'ldi, rahmat.

0: Tianxia 6'ın Dacia'ını sevinodu. 6'ın Yunxiang, 6'ın şirkete Xinjiang'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia Rayn'da salmakçı boğan Tunji Dacia'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacia bilen Avrupa Ustobidiki uy gerelleştirip sevinodu. 6'ın Yunxiang Dacia'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желейлі ұқандыда көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımızı da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
7: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
6: Şundak babay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırt.
5: Yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setiriliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilin programısı da, hem de diktanlarda buladığını menin avtomobilin programısı, mən riyasetçi Ruşen Gülbasit. Qadirlik dostlar, menin avtomobilin programımızda başlıldı oxumada, programımız başlıldı, Tursunjan Ustam mütəxubdu programıda. Bahalaydıqan avtomobillar bulsa, əvəz sənlər buludu, mən bahalaydıqan təyyəb durdum, deydi. Ondan saqını dostlarım programımızda qızğınlıq bilan qatnışıb bu vaqtımızda fürsətni çiñ tutub bahalaydığan avtomobillaringlar bolsa bahal deyib satıdığan avtomobillaringlar bolsa uçurlarını əvətgəş soraydığan avtomobil qatnaş pravı münasibətlik suallaringlar bolsa sorğaş mansanlar boladı jümü bizning veşin salonumuz XC1074 FM Tursunjan ustam 2025-niki Xiaomi Yuqi'dan birisi bar idi mushini qanç pulla qalsam boladı deydi Қанч бұлақ сетіп алсам бола деп. Болды. Мұнда алса бұны Тұрсынжан ұстамға әвәтіп қояйлы. Қане. Бір бағалап бақсын жұмы. Шырәлі. Үшеріңіз тапшырып алдық жұмы қалық елі еллар аван деп. Шында мақтапсыз әмді еш қылып. Адам мақташқы кәген чағда... Acayip uslu git parası çünkü unçu ola emez. Unçu ola edip git gidek mi emez. Yaman maktadınız. Mukapat talep kımaydıgan sizeyle ha. Şikimi 18'ninki Ruhu 3X. Muşu avtomobilini bir bahala versanız. Dursun Can Sultan madem evet koyayım. Bir bahala versanız. Mana bunu mu evet evet çocuğum. Şimdi oğlum ama Titanik'teydi yolu çorup yiyem sek mi? Ha yolu çorup yiyem sek mi? Piçanın ki. Xando degen yerde üzüm asqa şalavatımız. Her bir programın şuna yaktırıp anlayımız. Harmağaysla üzüm yiyip gittinizle her vaxt karşalımız. Dep hazır. Çünçilek üzüm yiyip atkanda kılam deme. Çünçilek üzüm yiyip de hazırmış şu. Piçanın ki. Xando deki anlıgıçımız. İsmini bilen miydik? Lekin hem de bir aylık kişileri aşağıda üzüm yiyip atma ahval vardı. Rahmet. Müş üzümle kurup andan bazalağa çıkan vakitte bir yeyli. Nizamdan da uçuru kırsak ergon yolları koşuyorsun işte yollar şunun da aravan da uçuru verip duyma. Rahmet sizge. Rozcan. Rozcan'ın avazı uçurunu anlayla. Ha.
8: Selam bana yetiştirdim. Şimdi de yaşıma hoş avazı bettiğim zaman. Keskar yol harbiyesin. Keskar yol kontrolüsünü aldım. Çöldüm koşuyum işte. Bunlar aman. Gel zallık gitmemiz.
5: Ay.
8: Keskar'ın arasıyla salkın. Rahmet. Ha.
5: Ay rahmet cuma. Celan Bay.
9: O Başayınca benim çağa maşinini setlamak isteyen bir yer dostunuz aç maşinini eğdi. Susucanın dokunu kapatsa. Susucan ha maşinini körü. Tekrar işte şimdi reals bir körü. Hayır o an mı yok mu? Ağam geçin maçbulu asıl bunu bir kez diyeleydi benim için boğanda.
5: Ha siz için boğanda ama oyluğunuz mı Toğra? Aşında kıla Tursuncan ustam hem de hazır mı hizmet bilen sırtta belki Seyşembiye çarşembe kılır kayıtıp gelişi mümkün. Kayıtıp gelgen vakitte anandaki apasanlar buludu. Allah kılıçı durup birinle hem de Tursuncan ustam bazı hizmet bilen uya bir yere gitip kaldım. Hiç öyle bir bilip anandaki tapamaydığa şüphemiz aldın telefon kıp Allah kılıçı etkendinkin andın birinle acı mı? Çünkü dedim ki Şirali ne dedim ben? Çünkü demem siz çünkü deyip. Çünkü deymedim ha? Şunu oğlan ben bir gittim olmuş hayatımda onda bir çünkülere üzüm yiyip bakmağa şirali. Şunu oğlan 2014'ninki kemer üydüm bir sıvayken okrağa maylık maşınıke bir kolluk haydigen. Maşını sel köp olup git kaldı. Öydüm ha yeni maşını evilip. İki adam güç maşını olup kaldı. Şunu ama birini sitip etmekçe deydi. 2014'ninki kemer üy okrağ maylık bir kolluk haydigen. Navada kızık kuşla alıp kalsanlar 135, 79, 88, 55, 85 falan alakalıysanlar buludu ki. Ya ki o mesaj Kemri'nin numarını bana evet be deysanlar evet be sakin bulucu mu? 135, 79, 88, 55, 85. 2014'ninki Kemri, ahren, maylık. Bir kolluk haydigen hem de maşın köpüp kalış sebeplik ama yeni maşını yaptım ki onu satmayla. Şunu olan seti itidigan bop kaldı deydi. Şunu olan ben keçi ben taksi aydaydı gendim. Özen mesuliyetçen pakız uzak müddet aydımakçı telefon numarım 156-991-6608 deydi cümü. Sen de o bir etrafta mı şu keçi ben taksi icar bir men deydiğen dostlar yapıp kalsanlar ma numarını hatırlı bilin la. 156-991-6608 Eslime şüphe olmadı dedik hem de 13 oldu saat. Göç pazarının aldığı yollar ravan diken uçurun en zamdan efendim. Evet diyeceğim onu da alsam avazı uçurulardan onlayımız Nur Ustam'dan uçuruyor.
10: Rezler tıklat resetçiler yaksın sıra yollar direk şenkoğa cenab yolları mı koşuyor mu çıksınlar avan kere. Ve şengül tınıgın şenkoğa bir ki. Dekallah pazarı diyelim sizde. Zekmen kürmetinle.
5: Ha şu dekallah pazarı Pırstanlar bu sıfır bir pekınlar dostlar ama şen bir günü. Çarşamba günü iki gün aşuna ayta bazar kaynaydı ken. Tian Shan Chu etrafındaki ma dostlarımda bazı bek sorap gitsiler o ma kayada dikallah bazar ba kayada şunda bazar ba deyip sorap gitsiler. Aşam bir günü birip uydikiler bilen bunda bir kur oylanıp aşağıda oladığan nesrinlerini ilip o nam bolsun süt bolsun.

0: Evet, koydum sıraydı kana şu boyu çubur bespek mi? Tuhtan ama anlayılı yaptım abullan.
1: Şuna 18. Tokmayarlı sarılı adırsa 40 taştan 50 min koyatır abi da.
0: 40 taştan 50 min koyatır abi da. Ekbercan efendim koşuldunuz, şu mu koşuldunuz? Karşı almışmış bu içi. Uçur yollasanız, programımız katmaşsanız olurdu, şu mu? Kani. Heh, ağızlık yok.
1: Bir mayat neşe kasıma. Patan yolu cennetin şimalga. Şirat, şimdi otacağım atla hayalde bir duvay. Şak mota ayrıldı.
0: Ha.
1: Yolu on terapil kit var da. Maşine. Ben kitap kovalı.
0: Makul makul buldu. Şen bazana orni şıçı hu lenca şaoçuyunun keyni çıngda şaoçuyunun yeni disekin buludu dep. Tapmağın bek asan ki amanda alan basınız. 2013'niki Nissan Livina zıdın hot 164 manlı mangan kanunluk gaz ba. Muşu maşını satmak çıktım deydi. 113 39 87 54 94. Ana bu avtomobilni bir qor baltı baqam sırsın can ustamğa. Evet, qoyalı bir bahalap baqsın avala.
1: Şuna 10 yılki kalanda 150 min mangan dattı. 25 min 30 atıra bu. Şuna 17 yılki çağan seyret 35 atıra 15 min 20 min atıra bu. Şuna 24 yılki 13 yılda şehir dattı 40 min atıra bu.
0: Makul buldu. Anda 2016'ninki kişkinin bir sıvaki. Avtomatik hot, ohren. Aksu numar taktisi gaz ba deydi. 2016 ki işki maşın kaç pulla etrafı bula deydi. 2016 ki işki. Dursun can ustam evet koyduk. Muş yaptım o bulunuma bir bahalı ve sansa. Galibiyet yolları koş yolun işte şunun da ravan deydi.

Ürüm şehirde kelgüsü 3 gün içinde yağmur bağım iken bir kara baksana azaptımı bulum yuğulsam bulamdı dep. Ürüm şehirine kelgüsü 3 günlük avara yakvalı kırsak yağmur yokken hem de bugün hava bulutluk Ürüm şehirde. Kiyin iç yılı da 13'ten 24 Celsius gradus kıça. Evet hava uçuk 14'ten 27 Celsius gradus kıça. Müşahinin 8. günüm hava uçuk 17'den 28 Celsius gradus kıça. Hem de yağmur

Hazırından özde kadrilik dostlamanda bir yolukçu örneği tapşırıp aldık. Cisanlin, Lianhu Gaosu, Sayupu Mao, Hakkiliş Punkti Kiriş İğizde Koş Yönelişte Katnaşkı Çakoyga Ahval Bakken. Ma uçurdan bir faydalanıp kaylanlar dostlarcımı. Yani ma o Ürümçiden Turpan yönelişige katnaşka çak koygan ahval bakken.

0: 2016-ninki oxiri Zidonxod qonunliq gazba CRV mushuni bir baholab bersa deydi Tursunjon ustam bu nima? Evet 2016-ninki havoldan birisi bor ekan-a. Mushuni bir baholab bersa deydi juma Tursunjon ustam. 2016-ninki havol etishik ekan juma. Mushuni bir baholab bersangiz mana evet deydi. Qashqaning havorayi qanday bir ko'rib baxsangiz o'tgan deb Qashqaning havorayi havo bulutli bo'lib keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di 14 dan 24 selsiya gradusgacha shunday bo'ladi ekan jumi Mamtimin apandim 2023 deb lavatib qo'yibsiz ha endi keldik uchoringiz jumi 2023 niki Toyota Corolla to'kma aralash nech pullarga olsam bo'ladi deydi ha Tursunjon ustam buni aytib qo'yaylik bir baholab bersin Tursunjon ustam diqqatingiz ma radioda bo'lsin bizda bo'lsin ha hozir baholab bersin oltaylik jumi 2021-12-oyniki shoki oxirang mani Tursunjon ustam oldidi evetken oldidi evet bo'ldi chimi hozir shu baholab bersa Ay onda qildittim manda qildittim deb mashirali unda ishlar unda xiyol qilayotgan odam bechiq chimi Man qo'yib bersangiz hozir bunda o'tirib qanday qilayotgan planlaring bor desiz plan degan liq nurg'un ishlarni qilayotman og'izni qiladigan ish bo'lsa og'izni shay olmaymiz avval amaliy bir qismiz anandikin ha qipti mashirali deb andan bir hayron qilib sizga qoyilligimizni va moyilligimizni bildirmaymizmi sizning xiyolingizga hayron qolamizmi xiyolingizga voy deb opirin o'qiymizmi endi uning voy nimda yomon deb hayron qolamizmi Xiyallar bazı nurgun vaqtlar xiyal pet qaldı şirəli. Əmli hərəkət
1: məyə. Xoş gəlmə məşhubu, xatan qayıtsın iki turunu qalqın otur qalan yöndülü gədər, çıxı maşın toplup, bir yerdilən bir dək yöndülü gəyə sosunub.
0: Ay bu, yə, hə. Avaylab qarab, mansanlar dostlar, hə. Adilcan.
2: Bəzəngil yaxşı məyə qıdığınızdan bayan

0: diğer sistemin 10 tercihinki kamerayı maçından tuzlanamadığını tanıp kaldım. Bu aklımızdaki hoşuna aklımızın maçını sırtlak farklı vergen maçını mı? Akranlık maçın.
1: Ha şu.
0: Şimdi de işlik. Praya'ya bir türlü bundan tekten içmiyorsa zımdırsan bağlan işim yok. Sıraklımız tek farklı vergen. Bilmez bu maçını. Ağa adamla koşup kalır da bunu.
1: Ama maçını bilmez hep koyun adı can. Şu. Bizden bir tonuş edimizdeki maşinsi. Deyimiz mi? 2014 Camry ahren mi? Adilcan bilmem ama maşini öz bir kollu kaydıgan. Bek Pakis bu maşini yeni maşini yaptı. Şunu olan hem de bu Pakis maşina Man City'teyim. Yeni maşini iyi aldı. Şunu çıkır yiğitay defli City'teyim maşini ken. Ama da ipkasanla hakikaten Pakis bir kollu kaydıgan maylık maşini ken. Kızı kuşlar bulsa numarını evet besek olurdu cümü. Nankodaki sertemden aldıları yollar ravan digen uçurunda ama şireli poğaçı evet tuttu cümü. Sizin poğaçı disek olduk bunun için. Şundan poğaçıdan bu gitip ses ama. He.
2: Şuna 24 yaşı sinirlüş limfa adapta 30-35 atırabdı. Şuna 21 yaşı şalka adapta 60-65 mi atırabdı.
1: Makul buldu. İşkemeci 23'ünki MG7'te kaç pulla etrafında bosu buludu deydi Tursun Can Ustam. Bunu mu bir bağlı versek? Hemse ona evet koyduk.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar mening optimo bilan programmasi. Programmamizni Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Egiz bo'yicha ambulatoriya saloyida talab qilgan. Tirik va tirit tig'larini bozoq salgan tirit xalqaro savdo chek shirkati bu programmamizni alohida talab qilgan. Shuning bilan 2011-ninki Nissan Livina 7 kishilik zulunxot kumush rang 99 000 nomangdi deydi man Nurjonning avtomobili ekan. Mushuni bir baholasangiz Tursunjon usta. Man evet to'qini. Oldikilan baholabdim nima?
1: 2023-ninki MG 7-dasi 60 ning 65 atrofida.
0: Ha.
1: 2023-ninki 4 marralar sarlarida 70 ning 75 atrofida. 2016-ninki Haval E2-dasi 10 000 ning 15 000 atrofida. 2016-ninki Honda Siaria qonunlik dizvadasi 55 ning 60 000 atrofida. 2024-ninki Tinulus Limpodasi 30 ning 35 atrofida. 2021-ninki Shokodasi 60 ning 65 000 atrofida. 2016-ninki Rayotetta 45 ning 50 000 atrofida. 2014-ninki Chevrolet 15 ning 18 000 atrofida.
0: Xil to'liq anglodik qolayman. Navodamda men avtomobilni avatib uchoringlar chiqmay qolsa, yana qayta avatsanglar bo'ldi hujumi. Uchorim chiqmadi. Desanglar bo'ldi, qayta yana biz ya uchoringlarni tatib qo'yib beramiz yoki bo'lmasa Tursunjon ustam yana qaytib olib berdi. Lushanje, Xongshanje, Tongshanje yo'llar shunda ravon deb hozir Mamtimil apandimniki ma yo'l uchor ya. Anda chunki sizning uchoringizni topshirib oldik hujumi. Rahmat sizga. Her ikisi yaxşı, qulçuluq ihsan tələb qoyan yaxşımı ya qollığan yaxşımı? Yaxşı, yaxşı həm də sizlər məşinə yaxşı qollayırsınızlar. Məşinə alay tələb qoyan urullar ba, qollayatqan urullar ba deyəndə, çünmü? Şunu ola mən bu öylə giləm sağaş anlayatman deyib. Qonaq bu öyə qanda giləm sağatsız? Hə, bubdə. İşləriniz ilgir olsun əslə məcmə. Apat arıdı kurulduğun şu canşoçılık şirketinizin ki naaydı yakşı runak diye pişin için gönlümden ümit kılı bence mi? Şunu ola 2014'ninki Livina neçbul bula bir kollu kaydigen depma o Eskar efendimninki yaptım o bulunu bir bahalayla mı? Bana Mina uçurum çıkmadı deyip Tursunjon ustam. Uçturpan naisi de tünöy gün yağmur yakan bir gün hava şuna yakşı deyip uçur yollap diken sana uçurunuzu yetküzü ettik. Çünkü maşının çırak pek yanattı bu maşını kanun özgertken ki tevamu diken kanda gep. Maşının çırak pekli yanattı. O maşının ucu mesela o çırakını özgertip pek yanıdığan valıldaydıgan o da kıvasanla kanun özgertiş ki tevamu yapıp kaldı ucumu. Yıllık teşürüştüm ütenmeydi o çırak o hıl haleti bulsa. Bazıda bağ şu nait appaq yanıdığan, her xil yanıdığan qaldığanlar bar ekan sizlərki, şunda küçük yanıdığan. Onun özüm toğri emas çünki onda qılsa bolmaydı ekan.
1: Şunu 11 litr Nissan Livina 74-də 10 000-dan 15 000 atıram. Şunu 23-lükdə MG 74-də 60 000-dan 65 atıram. Şunu 23-lükdə 4 marralı sarılarda 70 000-dan 75 atıram. Şunu 14-lükdə Livina 74-də

0: Kolla geleceğim mesela 5 saatte. 15 minik atrapla.
1: Hmm.
0: Şunu 11 minikten insan neyine 74'te 10'dan 15 minik atrapla.
1: Makul buldu. Eysa Can'dan 2006'ninki Audi Q7'de. Tursun Can Usta, manımı bir bahalı ve sons.
0: 2014'ninki Levina adapta bir kolla
1: bunu...
0: geleceğim mesela.
1: Anlap olduk o hazır ha? Anlap olduk. Anlayan bay kasanla yan kaydı gel kısanla buldu cümü. Nankhu şarkı yolu yolla ravan diye uçurunu. Şireli evet diye cümü. Haa. Yollarınız Ebub'da ravan bulsun. Yani bugün ravan bulu da asla sen çö. Siz müşünün yakşı geplen kıptıken siz eslime. Ben müşünün yakşı geplen kıp koydum sizge.

0: Şunu köle aldım bir sabah ki Tursuncan usta. Ben 2017'den ki bu otomobil. Şunu bir bağlı belsedeydi. Cuma Tursuncan.
1: Yakınmışlar, bizim varmış yokluğunda. Küreselde galiba uçuyor. Uçurum anlat. Küresel vatimiz. Uçaktan helik olsun.
0: Rahmet siz gelce mi otursun can ustam. İşler Allah ilgir bulsun, yakşı bulsun. Ma çarşını kandak siz satraş. İsminiz ne mi ki? Abdüli. Abdülmet. Bu öz talep kıldı mı ya ki işine yasap koydunuz mu bu kıl çoğunlu balıken o bu. Neymiş bana yasap koyuz bu çarşını? Vay vay. Çarşı onu mu iken bu? O pek sert tutup kaptı o. Eynekini karkıvasın bulmaydı cümü. Meymeyici aziz efendim o. Aptaptın saklı işemez o. Pek karkıvasın bulmaydı. Umu vakti gegen yıllık teşhis onu kayıt 10 şaşkı salladı cümü. Kayerdi Gülçay terkeş anlattı mende. O bul Yasin şuna uçur yollap siz hemde. Kayerdi Gülçay terkeş anlay. Kayerdi terdiniz ki onu okumduk hemde. Siz de pehemsin sizden. Nerede Gülçay terkeş anlattınız biz ya bilemisek. 2011 yılın ki Kia Freedy 2014'ninki kanunlu koygan gaz bağı kaç pulla etrafını bulardıydı he Tursun Can Usta'm bunu mu evet koyayla bir bahalı ve sansçı mı andın Abdurrahman Kam son kişi geldi.
1: Özel gel kanıra yaşım ki ama
0: yakşı yakşı
1: oldu tak yollar alınca tamamdır sandır.
0: He hem de dükkan kımağındınız lan. He bu hem de bir bir iki saat aşkan dikil işten çüzsüz akçan he şuna oğlan bir güllük vazifeniz tüggen buldu. Lekin cihanın reptarı kırmağın acayip rahat yaşaydıgan. Rahat yaşığını çırağı yıktıp ketken Abdurrahman kanmışı. Obul Yasin efendim gül. Biz müşü gülünü neyim de ettik çünkü ben unutup kaldım ismini. Neyim de o da oğu ettik müşü. Bizden bakçılarda mı bek çıktı müşü gül. Mayısı gül demdi ya mayısı gül değil mi ettik. Ümit var onda kıvası bulmaydı onda kar kıvası bulmaydı. Ula yıllık tek şürtçü vakti gelgen gün 10 şaş kısaladı.
1: Şunu 17'nin kölü yaratı 20 25 bin kadar. 2006'nki Audi Q7 dedi 10.000'dan 15.000 kadar.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: 2011'nki Kia Freedy 2014'te kalınlık yüzü var dedi 8.000 kadar.
0: 8.000 koy etrafı da. Ya taksinin onda kovası tekhin bulmaydı cümle onda kar kovası tekhin bulmaydı ümit var. O digen ticaret karakterini.
2: Dostum bir kardeş yok dostum yaşımın bizim işler tıkı sanalasını cümle. Tümgen bir şey okudu ki bazardaki şey kafanı dönmeye başına hırı tükürüp çıktım. Rahmetsin cuma.
0: Peki mul baza he Ahmetcan he aşe. Gülçay'ın itizlikte teri vatkan buluşu mümkün. Çünkü ya ügzüge ya yolga teri kılınmaya. İtizlik teri kılın bildik hem de. Biz bu gülünü hem de yollağa ama şimdi bağlıdan. Ügzüge ya ölürge teri vaptu de bilmeyemiz. Kayada mesela Maral 5 peyiz var ya ki yekken dep cümle de dep yerde adet. Kaşka da kaşka tiyeri yitip dur. Sebdügül.

0: Bismi. Şuna da muşuna iş yok kaldı deydu de bu odi iş yok deydu. Nim deydu? Kim siz gibi çırak doğurluk aşına hakkı yakıldı? Manda deydu. Kızıl çırak toktuğun vaktimde kendimden karaydıgan bop kaldım. Çünkü iki kızıl çırak toktuğun ama başkalar kendimden kep soku etti deydu. Manda de şunu ulan. Korkuduğun bop kaldınız deyli. Ama sıyırık çırakta mı büsüp ötüp gittik Allah'a bakken de bu ne iş yok diye hem de bazı okuladı şuna ötüp gittik Allah'a bop kaldı diken şu. Bu oldu çıraklığa kegen vakitte oldun bir suretine ostaltıp mağdığa işte bu neymiş kondak. Mağdık Allah'a bağı gitti iş kılıp. Taksiçilere dep koyun taksini ademle toskan çağda bunda bir çet tutuktuğun çağda bir zıdın zıhıdın urup. Andın bir çat toxtatqan bolsa, aldıkayni qarmay vaşit toxtadıqan. 157-nji yıl avtobusu bilen sürkişilip ketkili. Tas qaldı deydi jumu. Mekitten Emerjan. Toxraşıyom iştiginiz. Seyfa.
1: Bar anji deydi. Mekit ega toxtatqan, tarafı polis qarqanlıq dep qarayıp qarqan avtomobillarni sayabilir. Toxtatıp qapta bolmaz. Bağjalı Ankara'dan Mekit'e tarafmanğa gelmişti.
0: Maqul buldu. Rahmet sizge Seyfa.

0: Başından asam aldırdı ki bir işi kaptım oğlu ne tursun canstan bağlı popta anlıyı değil ha dostlar.
1: Şunu 21'inki linkten öldürdü de 60'dan 65'in kadar alıyor. Şunu 17'inki mundiyo da 30'dan 35 kadar alıyor.
0: Makul buldu rahmet. Ravan taksi.
1: Buyur yetkisiz yol kavrıma konsan cemper ravan kemer.
0: Makul buldu rahmet. Nuristan'dan uçurda yol haber birey 13. otur mektabına aldırdık yolla. Canıptın şimal karap mangan yol işten maşallah köp. Azraq dostuş bağı adaptı. Mihrayna uçurda Liyushan yolu yolla ravan adaptı. Tor taksi Rozcan, Yalcan yolu koş yolun işte yolla ravan adaptı rahmet.
1: Kusen bir hada. Kalkaştı sımsin. Yamgoy yağıvatı bu cuma.
0: Makul buldu. Rahmet sizge cuma. Hadırlık dostlar, namı kulaktan kulağa yetken polunuz neticeydiğen İsal Abdol, Mulligren Abdollardan bugün kanda tavsiye bağı degen de Müş Abdomobil'de uzun vakit Daisu aleti turguzuş 3 ilmitli katalizatorga ziyallık mı? Abdomobil'de uzun vakit Daisu aleti turguzuş 3 ilmitli katalizatorga vasitlik ziyan yetkizdi. Gerçi Daisu aleti turuş 3 ilmitli katalizatorunu bir vasitle buzup koymuş mu? Lekin uzak müddet köp katım Daisu aleti turganda 3 elementli katalizatorunun yükünü kadem mi kadem yığırlaştırıyordu. Hatta tosluk kalışını keltirip çıkarıp ünümünü yoktudu. 3 elementli katalizatorundaki hizmet temperatürsi bir kadar yokur buluş gerek. Fakat temperatura örülgendiler andın kaldık gazdaki karbon çaloksit, karbon, hidrogen birikmeleri katarlık ziyallık maddelerini ünümlük aylandırıp saplaştırgılı buludu. Abdomobil uzak vakit öz oranında Daisu aleti turganda motorunun oylu sürütü töven, gaz çıkırış ekim miktarı küçük, gaz çıkırış temperatürsi tövenerek bulup 3 elementli katalizatorunun en yakışık hizmet temperatürsü kırışken ayeti ters buludu. Kaldık gazını saplaştırış iktidarı zor derecede tövelleydi. Tekimi xatarlık ahval şu ki, eğer Daisu hizmet şaraitinde oralaşım gaz bayağı koyup kese, köp miktardaki köymügen benzin 3 elementli katalizatorga kırıp, katalizatorunun işki kısmındaki yukarı temperatürü yolukkanda toşuğucunaki işki kısmıda ikinci katım köyüp temperatura şiddet bilen örülüp bek yukarı bop getirdi. Yukarı temperatura 3 elementli katalizatorunun içindeki sapal toşuğucunu bir vasıtı köydürüp toşuğucunaki köyüp parçalışını keltirip çıkarıp 3 elementli katalizatorunu bütünle kardın çıkardı. 3 elementli katalizatorunu almıştırışından remote tenarki intayın yukarı. Onundan başka abdomobilni motor soğuk aleti otaldırıp bulup uzak vakit Daisu aleti turguzganda xatir tekim çoğun buludu. Abdomobilni motor soğuk aleti otaldırganda 3 elementli katalizator tek kızmagan buludu. Motor soğuk aletta yıkılgının köyüş ünümü açar, köyümgen yıkılgı tekimi köp bulup karbon yığılıp kılış xatir tekim çoğun buludu. Bunun 3 elementli katalizator boğan təsir tekim yokri. Bırak kısa vakit Daisu aleti turuş, meselen kızıl yeşil çırağını saklaş münasibeti bilen neç 10 sekund Daisu aleti turuş 3 elementli katalizatorga asasen təsir körsetmeydi. Ziyade ensireçten acit yok. Abdomobilini hakiki zahmelendirdiğini uda 10 neç minut hatta onun udumu uzun Daisu aleti turguzuş. Adette amalba uzun vakit abdomobilini öz cahide istiş ve öz cahide Daisu aleti turguzup hava tanışı güçünü içtiğin imkan kadar saklanıp toluk köyümügen asılatlarının gaz çıkırış sistemi sıkırışını azaysak 3 elementli katalizatorunu koğda onun işiltiş ömrünü uzatkalı buludu. Şuna kılıp yana devamlıq dostlar. Diktanlar bizde bolsun. Anlavatkınlar minin Abdomobilin programmasi. Programımızda Ürümiş şehri Şinhua Canob yoluğu caylaşkan şahsat eğiz boşluk ambulatoriya salaydı. Talap kılgan orinimuş güzel kaçtı işidin. Daşmir tarap karap mangan yolun işte. Vangzika uçan de. Andan programımızda Tırık ve Tırık tıklarını baza alsağın Tırık halkıra suadı çekti şirketimi Allah'ı da talep kılgan. Menin ıskarmay garibi yolu yollara van. Menin ismimini katalizatorga özgertip koyun ha. Acab yakımlık anlındı. Menin mijazımı müşünoğu çüşüdüğün çıray de. Şireli çüşüdü çüşüdü cümü. Sizge müş katalizator digen mesela içtiko katalizator la çüşüdükem de oyla baksam ama da katalizator şireli demişler özgertip koyduk kısmaz yeken taksi
1: Rüşengilerde Tosuncu Altan rahmet rahmet cepha çektinle armağızla köpkün köp rahmet işlerinle on çıkıp olsun.
0: Yakın taksi sizin işleriniz mi yakışı bulsun cümü? Yeni şehirden canlıdan pifa ağaç boğan yollar avandaydı. Usoviyyine uçur ya. Sen yüven suyu kaçın şu. Aslıma.

0: Hazırda özde ama yollarda hem de sel tosuşla körül yitip de bana. Attıgen gibi seliş durganda hazır. Çangçın çoğunluğu, Beijing çoğunluğu, Şimal, Canop yolunu, Şarak Arap yolunu tosulup da. Hınan doğunluğudun karşı doğunluğu, Canop, Şimal yolunu tosuluş bakken. Wuchangluğudun, Beijing, Beylu tarafken, Garip, Şarak yolunu tosuluş bakken. Yaşan çoğunluğudun, Çantancan yolu, Canop, Şimal yolunu tosuluş bakken. Yingbinlu, Şarak Arap yolunu tosuluş bakken. Hınan doğunluğudun, Çidaven, Şarkı koçisi, Garip, Şarak yolunu tosuluş bakken. Guanghui körükünün Hongsanlu tarafı Canop Şimal yolunu tosuluş bakken. Yinchuan yolunun Beijing Nanlu tarafı Şarkı Garip yolunu işte ama yol bölekti mu tosuluş bakken dostlar. Kaşka şehrinin medeniyet yolları koyuş yolunu işte yollar avandaydı he rahmet.
1: Üşendil yaksın o yakendin yol üstüye. Son işerden tanıyak sulağa yollar avandken.
0: Makul
1: buldum. Aldı yakendin üstüye gününün ağrının dostu yaktı yaksın. Yaksın yaksın ol.
0: Ağayınınızın avazını radyodan anlap bir kıl hoşu kitip sizde. Bıptı ağayınlar bunda bir bəsçip uçur birinler, bir-birinler ne durdunlar, nemiş kıldınlar, bilip doğul buludum ay yolu uçurlarını birip mansanlar hakkında bir gede. Mangandak bir kıl yıkımlı kıyıs kılıp. Bu əslim evle şirali bir-birinler iş kılıp şundan tıllay. Üzenler yaman tıllaydıgan bu kitip sizlerce mi? Bizden mi tılığımız baş, ağzımızdan çıkaranma atkan, lakin üzenler, manda tılısanlar sel içimiz ağırıp kaldık ya. Bek onda tılak etmanlar çoğu silahım, uncalar naçarım emez. Vay şireli özünü bir müc tılığan, hem de ma ösleme özün tılığı oldu. Bir de hem maktay silahke, bir de hem tılay silahke, taza bir normal emez kop, roya altanla adam çüştüp. Şimdi onlar her bayla motor yolu, Canduptin Şimal, Abdumabulla, bize köp, Mişeyde toy kıladığan bir murasım, Zalba toy boğan uçşaydı Abdumabulla köprekte. Uçur yol yaptı ama şireli katalizatör. Vay bu Şirali ile turu veren ne uzun isim bu sizin isminizin okuyucul programı akırlaşıp kaldı ki. Şuna kılıp dostlar hoş değil. Programımızın başına akır yaktırıp anlığan kızgınlık falan katlaşkan emmanlığa rahmet eğitimiz. Tursuncan ustam gümü rahmet eğitimiz. Dostlar emmanlığa rahmet. Programı riyasetçisi Rüşengül Baset, Nöbetçi Muharır, Ramile Ablimet.

Programımız başlanış bilen tanla Abdurrahman Somkichi özünki programını anlayatqanlygyny bildirip uçurlaryny qaldyrypdy. Zehra hanım şundaq onundan başqa badam taksi ya. Yaken Sübi Sabah Soğut Sarı'nın aldıdın dalı aldığı karap meyinçte maşinler bir kadar köprü ayakteydi. Buldu rahmet uçurunuzga. Şu yakenki dostlarımız şu uçurdun önümlük paydalanıp kağaysılı. Onundan başqa Veymeyci Azizi ya. Bu dostumuz mu özünün programını anlayatqanlygyny bildirip uçurlaryny qaldyrypdy. Qarşalmız.

0: Yana dostlarımızda ne tursun cakımız mı? Ben mağla vatımı gəkımay ulturdum deydu, buldu. Şimdi yan dostumuz 1371 diyen dostumuz. Qashqadın yol uçuri qadimi şəhərinin aldıdın Ulaq bazırına aldıqca yollar avan. Lekin Ulaq bazırına aldıdın aydırım yoluqa mağdığa yönlüşdə avtomobillə bir az köprək deydu. Buldu rəhmət uçurunuzga. Rozu canninki avazlı uçuri kəpti anlaylı ya bu dostumuz. Qashqadın yol uçuri berdiğen dostumuz. Qashqadın qaysi yol biləklərdən yol uçuri bədikin. Allah baqaylı.
1: Yolun birini yetiştik idarecimizin yaşına kadar alamamız. Geçtik karşımdan, geldim karımızın merhaba.
0: Rahmet.
1: Kaşkarı yol kayrı yaşam, Kaşkarı tokunçunukla aldık geldim. Koşunuz yıllar alınken başlamadık. Yollarımız bize merhaba programımızı. Rahmet yapay kestiniz.
0: Yakay. Buldu. Yine Ablet Hoten taksiyemi bakken. Ha? Programın anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıptı, buldu karşalımız. Onun başka Rabi Gül sınık dostumuz. Siz mi anlav etipsiz, siz mi karşalımız? Yol basın ki avazlı uçur kaptı anlaylı, yol basın.
2: Biz 74, 30 yolu kevri. Tamış açal, Tantalı okulun yolunda ayıravan. Silik az kamış az var ki açal da. Gazel yakın soğuklu uçanlar. Gazel davasanlık oludu.
0: Ha, buldu, rahmet uçurunuzga. Badam taksi. Buldu, ha? Tamamını 2 saatten ki yeyimizmiş programını tüketip yeyememen de uçurlarını kaldırıptı. Buldu, rahmet. Yana uçurlarını yanılsam, hopun yok diyen dostumuz. Yerken birinci otur mektep aldıdık yollar avan deydi. Buldu, uçurunuzu tapşırıp aldık. Amine. Diyen dostumuz. Mən özüm keriye de durup anlavadım. Mesela programı anlanı anlıqaç. Çinix çaplavatımız deydu, ha? Buldu, buldu. Şunda çıraylıq çinixçilərini bir sütübsizlər. Şunda çıraylıq gə rəsimini əvətibdi. Tilsim deyən dostumuz, mənmə anlavatı mən deydu, buldu. Aminə, sizin uçurunuz abay köyə uçurşukə. Nurcan, bugün Qashqarda qayarda bazar buldu deydu. Mən Qashqardakı dostlarımız, bildiğən dostlarımız bozmuş, şunun bir cavab verib dağla. Qashqarının qayarda bazar buldu deydu. Mehmet taksinin ki avazla kucuyor.
3: Özyapitip, ben yerken yeni senet kocuyla aldı yollara.
0: Buldu. Abdikerem akımızda sizinle karşı almız. Yine uçurlarını yanılaya. Dostlarımızdan Nur. Yol haber bire divanın aldı ki yollam koşuyorsun işte. Maşini bek köp tosuluş ba deydu. Buldu, rahmet.

0: Dostlarımızdan Şirali katalizatori. Garabi aylanma janıbdi şimal qıravan. Süni hemra yoli qoş yolnıştıravan deydu. Buldu Şirali'nin isminin kene gel isimla qitlibdu. Mehmet Taksi'nin ki avazlı kuşur bayke anlayli. Mehmet Taksi.
1: Hidayet kız, şöyle yapıştırdım uzun ama. Yerkenden ki, hocize yolda yana gerek.
0: Buldu. Onun başka Musa Can'a, özünün kimiş Çin'i kışı bir sıvı atkaç, anla vatkalığını bildirip bizgi videolarını evetip de bana, bekçiraylık Çin'i kışlarını besip de. Kolonla Gülken Cuma, abaykı dostumuz bilen sizinki. Şunu da çiraylık besip sile, çiraylık Çin'i kışlarını talap sile. Sırlık sır diyen dostumuz, şopur dostlarmış, vaktanla intayın güzel bulsun. Memo kucağda sırçılık işini kıvaç, anla vatı menem, devamlıktan şayım en, deydu. Buldu rahmet. Yine saniyemnin ki, bek uzun kecimi avazlı kucurunuz. Adette bek uzun avazlı kucurla pekırap aldığımızda çıkmaydı. Şuna kıska kıska kucur bir anla. Hazır çıkmadı ya kucurunuz, cimi? Kışkede sayat. Kağaç özümüzün öğünün etrafına oyunlamadığımız deydi Abdikerem akımız. Buldu.

0: Dostlarımızın öz halının ki avazlık uçuru kaptı, anlayılı öz hal.
1: Herizde kutu dide, kutlara kahvalımı geçsin, belen tuan kişiler, vatan kişiler, kimi kayıt, varımı kayıt, bir de yavru kişiler, vatan kişiler, yol üstü bir yüte, ben de sucuğuyla kişiyle oturganlamı şey, karımı kıdım ben, bunun çence kişiyle oturganı geldim, yolu aravan gibi, şarkayla buna geldim, yolu aravan.
0: Buldu, rahmet. Onun başka tursun cakımız, hem Mevlutkam, radyo anlavatkamı da teriktir. Teriktir ben. Mevlutkam birkaç siz ne teriktirip kalmışsın. Buldu ya. Ayzeti el yedigen dostumuza, kaç kadın? Yol uçuruyu kademi şehrine aldı da maşinla sel köp, otomobilla sel köp deydu. Buldu, rahmet. Dostlar bir tarafdan naqşladın, bəhərləngəç, yığımlıq küylədin, hazırlanğaç bir tarafdan toxtama yol uçuru anlayımız cümə dostlar.

0: Saniyemedimizde çakçak makan Gulcu halkının otluk mihirlik salamlar bozun. Lağmençe hediniz, Saniye hedinizin salamlar getdi. Bugün oğlum Rifat'ninki kutluk doğulgan günü işe münasebet bile öyde lağma etkeç balamğa. Yaxşı arzu, armallani, senet sahası da yaxşı köz görünerlik buluşunu ümit kılıp lağma itavadı mən deydu. Buldu. Oğlunuzdan bu yeni işe mübarek bolsun, yeni işe de hem işler uftuğuluk bolsun, tini salamet bolsun. Hem işleri oyluğunu dek bolsun, sağlam öz bitilsin. Dertmen degen dostumuz bizimi bek yaktırıp anlayımız ara yalışkimiz bile. Telefonda anlayımız 5 yıl, 15 yıl buldu anlayavat kılı deydi ucumu. Buldu. Neymişka dertmen bop kaldınız hem de ismanız dertmen bop kaptı o. Sevi. Şıkalı bir 107 de töt minin en yakın dostu. Men sizlerge bek amrağ deydi. Biz mi sizge bek amrağ? Badam taksi. Yekan Seyda Düy Kızıl Çırak'tan şimal taraf qarap miyanışta qoş liniya düşündə qıravan deydi. Buldu. Xotan şəhərinin navaq yolu iravan deydi. Oblat Xotan taksi. Buldu rəhmət. Eyki 618-ə Qashqar Tümen yolu qadimi şəhərinin aldıdın şərq kül yezigilik banksıqıca bulğan yollar avan hava bək uçuq salqın deydi. Buldu. Şirali Beyve 3-cü kutsi ravan deydu, Yax, onda iş yok, cümo? Ahırga. Ahırga cevap verdim, cümo, Şirali. Mın Nur diyen dostumuz, Yaxşı mı, depsiz, yaxşı. Eyfilan Qashqarının ki, avazlıq uçur kepti, anlaylı, Eyfilan.
1: Qashqarı yol kavde, Qashqarı Sen ne neden diginimiz olacak? Nimse, adet gaydın şu mu ya?
0: Aşta hoşumam da, ben bilemeye kaldım. Mıngnur diyen dostumuz mağı sayı yolda maşilla bek köp, likin tosuluş yok deydi. Buldu, rahmet fıçırınızga. Cençan'dan üyürüne. Karşı alımız hep siz. Buldu rahmet, biz mi sizinle karşı alımız?

0: Dostlar, anlavatqanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Çüşlik Yollarımızda Biz Zemre Programisi. Programımızın işletip akallarının hemisi maqtaydıgan dost braderler bir-biri tavsiye kıldıgan Isil Abdul, Fuku Abdulri alayda talep kılgan ve kılgan. Onun da başka Şinjan'ınki en isil temini izleş faaliyetimizde Ah Mervayet 10 Yağ Gürüç Açık Sollarının işletip mihmanla üzülmeydigan mihmanlarım aşkanızı katnaşkan şunakla programımızın alayda talep kılgan ve kılgan. Şu münasetle yukarı orlağı alayda rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege.
1: Oldum bir kara haşim vakidi arkamdın karıp halide.
0: Әнді достарымыздың кәге ұқчырлаға қарсам, Шырәлі, Жансу шарқы, Йолы ғарептін шарқы, кіріп қамаңла іш қылып, бәхіла, автомобилла көп демек чекен жұмы болды, болды. Оныңдың башқа Чуэнтиен деген достымыз мәмі яқтырып, аңлаваты мән деп ұқчырлағаны қалдырыпты, рәхмет сізге. Розы жанның ке авазлық ұқчыры кәпті аңлайлы, Розы жан.
2: Ulan bir mene küçükte kaşkar yılları versen kaşkar yalak görüp geldim koşun iş diyorlar anınken kaşkarın yalar arasında salkın.
0: Buldu. Öz hal.
3: Evet kulağımız olursa büyüten emin şu hoşçuluğa canı buldum ben. Yani koçan anzamı cendikmiş gençlerliği durdum. Ayrılık kurulu geldim yıllara bence.
0: Buldu rahmet. Qaysar jon, yaxshimi sizlar? Sizlar degan ichimlikdan oqshom 2 tol olgan. 2 tol olsam keyin-keyindan mukofot chiqiyverdi. 16 tol chiqib ketgan. Oxirdagi 2 son ig'izni ochmadim texi deydi, ha? Mushu ilqi pasl shirkatiningki pasl ram denjeji ichimligini opsizda.

0: Öz halinki avazla kucura anlayılı.
1: Boşun anzama aldı. Sancanı tüketere büyüklere ben ceyda yıktır.
0: Buldu rahmet. Turdu Semet.
2: Hülya Sepsi.
0: Tüküdüm ağa gipiniz.

Turdi Samet, uçurunuzu tapşırıp aldık. Lekin benimki ma aldım kompüterde bana nakşını koyalayman, başka nakşlarını tapamayman. Cuma. Onun üstüge ma programda asaslıgıymış yol uçuru anlaş asasçı şununla. Şunda bu sumu men bir tarafta müziklerini nakşlarını koyup yer vatıma bir tarafta uçurlarını yetkizu vatıma. Şirali, Hangzhou şarkı yolu şarkıdan garipke Beijing oturu yolu cennetten şimalga ösümlükle bağıtçısından etrafıda tosuluş. İğir deydu. Buldu rahmet uçurunuzga. Mehmet Can, ben Narın Çöp Etkeş Radyo'dan yıkımlıyık. Buldu.

0: Rahmet. Təhlük dağları yediyen dostumuz mən mi geldim? Məkit durup anlavadı mən avazınız ne deydi o? Buldu. O bul Qasım Ömer akımızın ki avazla kutur belki anlaylı dostlar.
1: Rüz, yetsizdet, gülüyorsunuzla, yakışınızla.
0: Yakışı.
1: Benim bir teklifim baktı ama Kaşka, Xilik, Radio Stansı'nın yerli haberlerini fakat anlayamadık ya. O Stansı, Uyghurçu Stansı fakat da çıkmadı bu, ne bu, ne bu?
0: Yak, çıkıdı o, cuman çıkıdı. Biz bu bir mdak bir ukupakalı ahvali gelip akılı ya. Cevlan akımızdan avazlı kutuyoruz.
1: Yollarımız var biz emre, yollarımız var biz emre.
0: Buldu, yeni bir uçuruz.
1: Yol süre, Selim Rahil'i başta akır koşuluşlara bakken ballı yapın, nakşkele kolu kapıya giren Mehmet Kupa. Yolu çürü kırdıkan, yolu çürü anlayırken bir de Mehmet Kupa.
0: Doğru değilsiniz he, Cevlanka. Amin gülədimiz, ikşəmi günəz güzəl olsun. Mən mi yaxdırıb anlavadım mən deydi. Buldu, rəhmət, fıçıranızğa. Bir payan deyən dostumuzdan avazlı fıçıyoruz.
1: Riyasetçilə yaxşı var.
0: Yaxşı.
1: Şiir o görüksən, kazıdan görüks bağışa yolları var.
0: Buldu, rəhmət. Yeni fıçırlarını yanılab qarısam, Əli deyən dostumuz. Müşü sayfı yanı aldıdın tavsiyan qarabmandım, yolları var deydi. Buldu, rəhmət. Abdurimjan, Qashqar şəhərinin paynap yolla qoşulmuş Ravan deydi. Buldu rəhmətmiş o. Fıçırdan Qashqardakı dostlarımız ünümlük paydalanıb qalğaysla. Onun başqa adil kiyimlərinin ki avazlı qıçırı var ki anlaylı ya. Adil.
2: Yaxşı mır yaxşı ki Qashqardın yolu sürə. Yamazana aldığın iftarxan sosları aldıqlar yollar Ravan.
0: Buldu rəhmət.

0: Dostlar, anlamadığın olan Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Çüşlük Yoldurunuzda Biz Emre programımızı. Programımızın alaydı talep kılığan ve kılığa uğurluğa bulsa, Şilt Bakalların hemisi maktaydıgan dost braderle bir-birgi tavsiye kıldığan İsil Abdul Fuku Abdulları. Şincan'daki en İsil temli izleş paletimizde Ah Mervayit, Un, Yağ, Gürüç, Açık Sularını işletip mihmanla üzülmeydiğen mihmanlarım aşkanısı. Şu münasetle yukarı oranına alaydı. Rahmetimizi bildirimiz, rahmet sizlere.
1: Yapına dost saçların son bol.
0: MDV için süpümüzdeki dostlarımızın kege uçurluğa karsam Şirali'ye. Beycan oturuyolu Şimaldın Canıpka Maliye Aksat Daşöz'den TB Daşöz'ü kege uçaya ravan deydu. Buldu rahmet. Onunun başka Abdullah Hotten. Bugün taksi bazarı iken, bek kızıp dolu iken taksi yanıla azanken, taksi aldığında olsa yeni bir şikayı saklap ilişkilerini tavsiye kılmen deydu. Buldu. Abudu akımız yol fıçori, bulak bir şey koçularda maşinla köprekteydi. Buldu rahmet. Onun da başka. Şimfu, siz bek avazlı fıçor evetipsiz. Avazlı fıçorunuzun vakti bek uzun ki. Şu an piyakırap hazırlıkça aldığımızda çıkmadı. Ama da avazlı fıçorun onda uzun besanla kemmeydi dostlar. Anlatış imkansız kalmış. Osman akımız, ben meyve çevisi itip anlavattı. Ben çapçalın ayası da avazınız o çık çıkavatı doğu deydi. Buldu rahmet. Volculuk ilk...

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın sevinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'ı kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerallaştırıp sevinudu. Lüçün Yünşan Dacıray'ın kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soram.
1: 107'de tüt, Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şehir nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənsirlik çiniqş üyde terlik de çiniqsünüz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin heşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Təvqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi aleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçi Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinqa Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdik ilə kiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Çüşlik Yolduruğunuzda Bizemre Programisi. Programimizde alayı talep kılığan ve kolluğa uğurla bosa, şilt pakallarının hemisi mahtaydıgan dost braderle bir-birgi tavsiye kıldıgan İsil Abdul Fuku Abdulri. Onun başka Şincan'daki en İsil temli izleş paliyetimizde, Ah Mervayit un yağ gürüç açıqsılarını işiltip ihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkanısı. Şu münasetle yukur uğurlağa alayı da rahmetimizde bildirimiz rahmetsilege. MDV işin süpümüzgü dostlarımızın kege uçurluğa qarsam, Abdi Kerem akımız, sizden uçurunuzu tapşırıp aldık, tamak hiyavetip size, Adilcan, Qashqar'nın avarayını körpəsiniz bu optikken, deydu, buldu. Qashqada hava bulutlanıp, kiyin azraq ötkünçü yamğur bayken, temperatura 14-24 Celsius gradus qıçken. Different degen dostumuz, Çinfın yolları qoş yönlüştü, Ravan, deydu, buldu, rahmet. Onundan başka Obul Qasım Ömer akımızın ki avazla kutur kepti anlaylı. Bizden muzikantla sel turup tutsun.
1: Ben bayatı soğumam. Şincan Kılık Radyo Stansı'nın kanalını soğumudum. Kışka Kılık Radyo Stansı'nın Uyghurç kanalını soğudum. Şincan Kılık Radyo Stansı'nın 88 buna uçuş kudut Qashqar'ın fakat yok mu yerlik kanal? Şunu sonra altına.
0: O neyi biz hazırca okumayımız cümle. Şu Qashqar'ınkini digin ağızda bildim. Lekin emde biz sürüş tıkpaklı dedim o. Abay sürüş tıkpaklı neyme ahval neymiş çıkmaydı o digendek cümle. Hazır mandak biz mi okumayımız daha neymişliğini. Biz bir

0: Nurninki ovozli quchoqi yetib keldi, anglaylik, Nur qaysi yo'l bilaklardan yo'l quchoqi bad ekan, Nur.
1: Zohar birisi, Vipe, Cenab-ı yollarımı hoş görmüş Saravan Kemal.
0: Buldu, yeni bir uçurumuz.
1: İzzet bir tatra çatçıla, Yılhar birisi. Çünkü kandan atıraldık yollarımızı Saravan.
0: Buldu, rahmet.

Dostlar, tüş vaqtı bop qaldı. Nemiş qılıp atısızlar? Tamaq yeyip atamsızlar? Tamaq yegeç aŋlap atamsızlar? Va yoki tamaq etgeç aŋlap atamsızlar? Yerni şundaqlamış, öy işleri bilen şuğullangaç aŋlap atamsızlar? Qandaq şekilde aŋlap atısızlarmı şu? Qandaq şekilde aŋlap atqanlıqlarını bildiriş arqalıq mı programımız qatnaşsaŋlar boldı? Onundan başqa mı şu? Yolda ketip atqan dostlarımız bolsaŋlar, avtomobil haydap ketip atqan dostlarımız bolsaŋlar, bexatar yol yürgen asasda özüŋlar ketip atqan her qaysı yol bileklerden yol uçuri, may gaz uçuri bäsaŋlar boldı.

0: Абликим, мен ухлагач аңлаватты мен. Яхшы опты. Онын да башка Юсупжан именненки авазлык учур итеп кепти аңлайлы я, ма биздин музыкантларны токтутуп турай. Юсупжандын бир авазын аңлайлы.
1: Hürmet, hürasetle Musvahan, hayırlık olsun.
0: Rahmet.
1: Hemen kestadiyen Musvahan. Müzika atat, anlatma olur mu bana?
0: Buldu, buldu. Nim kıgaç anlavatma dediniz, aşını bilemeye kaldım. Lakin, muyum gibi bilemeye kaldım. Şahoyinin ki avazlı kuçori.
2: Yaşıntılar, yaşıntılar, Musvahan, hayırlık olsun.
0: Rahmet.
2: Ayalim, bahamilim. Maşinda yol kitapta sanatının hikayesini alıp ki yıllar koşulmuşa revanken.
0: Buldu rahmet fikirinizde. Yine fikirlerini yanılsam kaplanın avazlı fikiri.
2: İlahi kız yaşadığımızdan beri.
0: Yaxşı.
2: Mavu, çıkadıkken gelip benim şarkısım çıkadığı yeri de diyor tokadığı yer var çıkadıkken. Çöğrekten atıp pişkin maşini kokuşatı. Kayırı yerine uzunmanını. Nişer de ötkülüsü alaylı olarak östüldü. Çözüm tostardı.
0: Buldu, buldu. Şu yol bileklerde kitap atkan dostlarımız bolsa ait avaylab menla. Endi şu şoför ustamla, şoför dostlar devamlı mı şu biz takitlep kilovatımız, avtomobil heydigen çok kon bihatar arlıq taşlap mağaylı. Bihatarlıki dikkat kılaylı, yol talaşmaylı, kalay mıqan yol iyilep mağdığan işi kımaylı davatımız. Şuna bir dikkat kılıp mağan bolsa onla. Bihatarlık üçün, köğünün hatır cemliği üçün. Cuma, Cahan Kizar'nın avazlıq uçuyor.
1: Yoluk sürüme, bizden oturuyorlu. Kalan
0: Buldu, rahmet. Nur.
3: Şifon, garip yollarımı kaçıyorum. Travanket şifon, garip yol dikkatler normal gaz bir çeretim. Maşı yok ya da ettiler.
0: Buldu, rahmet. Yeni bir avazlık uçuyoruz.
3: Yok, garip yeri de donayken yolu kaçıyorum. Travanket ha.
0: Buldu. Tor taksi Rozcan. Yingbing Lu'dan Muşu Beijing Lu tarafı karap manganda kuruluş kılıç sebeplik tosuluş iğir koşuyorum işte deydu. Buldu, Rozcan. Uçuyoruz tapşırıp aldık. Badam taksi. Krasel bu. Şundak bosum radyonu özümüzge emra kılıp yolluk gitip var İsteydi o. Buldu buldu. İlgacı yakışı opkala hazır boş oğan bosa. Çütünkillerden keşlerce çokum şuna yakışı opkaldı. Yakışı buldu deyli ya. Patigül Hanım'nın avazlı kütüri.
4: Riyasetçi dayet kız balam. Onluğuşla elinlerden müşfak hayırlı olsun.
0: Rahmet rahmet.
4: Üyde oturup anlatımda nevri bilen. Rahmet.
0: Buldu rahmet bana. Nevrileri bilen nevrilerini bakkaç anlamadıkan patigül apımızga köpten köp rahmet. Onun başka şimdinki avazlı kütüri.
5: Yaşınsız riyasetçi.
0: Yaşı.
5: Benim kaşkaya tutup anlamadıkını. Kaşka aydırın yollarda maşina köp, yollar alan.
0: Buldu. Rahmet uçurunuzga. Necat taksi. Xotendi yol uçuri. Dabazadın at pazarga meniştap tomobil acıq tosul işba deydu. Ma xotendik dostlarımız mışı uçurda önümlük paydalanıp qağa isle. Ömercan'nın avazlıq uçuri.
6: Yaşkısla, riyasetle.
0: Yaşşi.
6: Uzun yolcu, uzun aydın. Aydın'dan Moika, Moika'dan Pekkan. Pekkan'dan Taşkörgiyen.
0: Yolla naite rawane. Buldu buldu. Qoljidiki dostlarimiz mush uchirda unumlik paydalanib qalgaysizlar. Onun boshqa Yusupjon imini. Men Qashqardan dukash qach anglayapman. Buldu buldu, Xatiringiz sal qalayimqan bo'qapti, jumi? Endi Abdurimkamning ovozli uchirga keldik, Abdurimka.
7: 174 riyasat şoför dostlar yaşımızdan.
0: Yaşı.
7: Sen şu an sayılı şu an sulu kutu.
0: Rahmet.
7: Şunu kadar harika yolu. Bayanlar da yolu yıkıldı. Oldukların aldığı kadar kutsuzlar sarı ödünmesini köpürek. Ama yıkıldı su şu.
0: Buldu. Kolcudaki dostlarımız mışı uçurda önümlük paydalanıp kağıyızla. Cen çağında nüyrene. Sevgi su kuyup buldum. Pişik kurmuşam. Mavu Aşkazımdan dedi ba deydi o. Buldu buldu. Etken tamaklarınla sınışlık bolsun, yeşlik bolsun degendik. Şirali, ömçek tahtonili şarıqtan garip kıravan deydi o. Buldu rahmet. Müşu programıla katnışıp ızcılıqını saklavatkan dostlarımızı intayın çıkken. Bu benim meselen Şirali bakken, yine Kaplan bakken, Nur bakken, Nijat taksi. Badam taksi, mana badam taksi. Başlanıştın tatıp ta hazır gıcı ba. Хел жоқ достарымыз ба екен сіз ләжімі? Yana uchurlarni yig'laylik. Saviy, oy, Saviy muboras. Menda yana bir qaytim salom. Men bu uy tozalagach anglayapman deydi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, pakiz tozalagan so'ylani, jimi? Mahmudjon, Sanfango o'tir yo'li har ikkili yo'lnishda yana Yamaliq shimoli yo'li har ikkili yo'lnishda yo'llar ravon deydi Mahmudjon. Ma'qul, rahmat uchuringizga. Ravon taksining ovozli uchuring.
8: 107 yo'l xarlama qumlar yo'llari ravon ekan.
0: Oy, ot bozor yangi yo'li ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Rasmi shu Oblat Qo'tan taksi mubayka, Abudu akamiz mubayka, mana izchillik bilan programmamiz qatnashib, izchil uchurlarni beribotgan do'stlarimizdan Nijot taksi muba, mana Rozjon muba. Qo'tanda yo'l uchuri, Arjandin ot bozorga menishda. Avtomobillar jiq to'silishga qarshi yo'lnish ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringlarga. Mehmet taksinin ki ovozli uchuri yetib kelibdi, anglaylik, ha? Mehmet taksi.
9: Bu da bizim bar, 160 kim bay, radioni oldida. Shuni bermagan bilan bomliq bor.
0: Ha, ma'qul, ma'qul. Uningdan boshqa mana uchur bermagan bilan yo'l uchur beramaydigan, masalan, yo'l uchur bermagan bilan biz anglayapmiz deb o'zining barligini bildirib, untinsiz anglayotgan do'stlarimiz men tayin ko'pgan jimi mana. Netli. Payzavatga kelgan yoqtirib anglayapman. Qaysi oshxonaning tomog'i o'xshaydi, tomoq yeb qaytay degan deydi. Ma payzavatga do'stlarimiz bir oy deb aytmamsizlar. Qaysi oshxonaning tomog'i o'xshaydi, men matliga yordam qilaylik. Ma deb ketdim zodi, ha. Matliga yordam qilaylik. Payzavatga kelgandim. Payzavatga kelsam-mu mana radioni anglayapman o'zimga ching'itang amro qilib. Mush tomoq yeydigan qaysi oshxonaning tomog'i o'xshaydigan bir depagan bo'lsam, mush payzavatga do'stlarimiz deydi. Bir davet tanglaçu. Onguç başka dostlarımızdan avazlık uçurunu anlaştırayla. Rozjon.
10: Kınan burnu kitap kaşkar yuvarı versen kaşkar kirimdan aldı kirimdan koşun işin yıllar avarken bizim var. Bizim anlayatımız var.
0: Vay Rozjon ismağızını atap ütük ettim. Anlamab sizde. Nur.
11: Hey Rozjon yollarımı koşuyan işler var.
0: Makul. Abdurimka.
12: Bir yıl cepheli tör. Oldu bir yol kayalıyor. Oldu sarayının aldı dün.
0: Ma'qul, rahmat. Yana uchurlarni yig'laylik. Tovchi deb panzar, bu do'stimiz bor, mema bor, juma uchur bermagan bilan deydi, ma'qul. Ahmadjon, g'arba aylanma oydirim qarab manga yo'lnishdi yo'llar ravon qo'sh yo'lnishda deydi. Ha, Ahmadjon, ma'qul, ma'qul, uchuringizni topshirib oldik. Davudjon mubaka qo'lingiz ko'tiribdi, mana mema bor deydi, ma'qul, ma'qul. Da bildirib turinglar o'zingizlarning barligini jimmada yo'qolib ketsanglar bormidi yo'qmidi tomoq yeymiz deb o'chirib o'chib ketibdi-da radioni deb o'ylab qolamiz jimmi bo'lmasa

Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastısıda 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğhav Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Dada qudayı da şuna kılıp sıx yazını uzatıp koyduk. 90'nın tört koçu eğizde piyadılar yeşil çırıqıda yoldan ötkeç kılığımda RG takvili Tor Radyos'da 107'de tötünü tanış yapmağandı ki bu huzur sizlere bəhörlügüm kep kaldı deydu. Buldu onlar ötüp sizlikin yoldun ötge vaqtta çoğum tanışı qoş neymiş kulaqtık RG'nin çoğum ili bitişki dikkat kalaylı. Yolladı manğa vaqtta hem de piyadla yoldu manğandı mı bəzde müşu veymeyi toşu atkan toksikli deydu atkan valla bağıp kaldı. Yoldun ötken vaqtlarda yoldun şıqılıp maşu RG'ni ivetmesek bazı bir işlerin anlayamay kaldığan əhvallar kep çıxmısın.

0: kesinmedin? Oydurumga keldim yollar ravan deydi. Buldu. Abdulat Xotan taksi. Xotan şehrinin ikinci köyrük yolu ravan deydi. Maqul. Abdu akımız yolu fçori. Xeylongcan yollarımı ravan ke. Yağızcan yollarımı ravan ke deydi. Buldu. Rahmet fçorunuzga. Onunla başka öz halın ki avazlık fçori itip kepti. Anlaylı. Öz hal.
1: Birisi tuttu bir daha ettik ya. Şimdi birlikte 3-7 yıldan Çanlı'ya geldim yollar ravan.
0: Buldu. Rahmet fçorunuzga.

Abudu akımız yoluf çöri, Xonsen aylanma yolla ravanken, Qarbi Çonkörüknün üstümü ravanken deydi. Buldu, rəhmət. Dada, qo sizden muhçuramızı tapşırıp aldıq, buldu.

0: Öz halinki avazlık uçuru yitip kapta o anlaylı.
1: Gayet bu konuda kalabalık yaptım.
0: Yaşı.
1: Kulü ve nazırı mersin eder mi abi gelin yılları vanki. Öndeki nasılı ilan bir etmez ki doğdu şergen bronzi gülüm olma şahı ha. Sular özgürdü bu demek. Kakanca etli devri çıkardım. Bunları heriden çıkarttım. Gülüm olma şahı var mı? Bir şeyge prensesi yapıp eşit vermem de. Mosmet cehennette ve geçti. Bunlar özgürdü kakayır şu dedim. Hem de son sıra kakır geldim.
0: Men bu aştarak anladım hem de kağını bek inek bilip gitemedim cuma. Kaplanın ki avazla kuşori.
1: İzak kılmıyorum. Ben de yendim şaşmır şaşmır. Ben ağır bütün körü kisim olacak yıllar var ki ben.
0: Buldu. Şireli Çimarşen yolu yıravan deyini. Buldu. Rahmet uçuranlığa.

0: 天下来的 lütfen dağcılarını senin odun. Lütfen yünşang, lütfen şirkte Şinjang'a kırkan sigaramı şikayetini buyan Tianşaray'ın da salmakçı boğan Tunca dağcılarını. Sanırı için split verip de 10'da işki. Dağcıbıdan Avrupa uslu birlikte uygarayılaştırıp senin odun. Lütfen yünşang dağcılarını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 177 tü katnaş sanat radyosunun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemre programısını anlayışınla karşılamız. Ben Riya Seyce Dılraba Anıver. Kanunsuz gemre programısı Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı yapıcısı Sılı Uçritin damas kademde anlatıldı. Programımız ne Sılı Uçritin apçısı mı anlayışınla karşılamız. Qadirli do'stlar, bugungi qonunsiz gemra programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Asomuloq tez kesim degan nima? Buning odatdagi ta'bi bilan qanday farqi bor? Programmamizni avval bu vaqtda so'zlab beramiz. Asomuloq tez kesim bo'yicha bir taraf qilingan deyloni qanchalik vaqtda sud qilib bo'lgani bo'ladi? Nayt tezlar natijasini olg'ini bo'lamdi. Programmamizning davomida bu vaqtda to'xtalamiz. Assomuloq tez kesim bo'yicha bir taraf qilingan deylolarda cho'qim murasa qilish kerakmi? Murasa bilan hukmni qanday farqi bor? Oxirda bu vaqt kimasmini anglaysizlar. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqatlar programmamizdan tavsiyalaymiz mazmunlarda bo'lsin.

Kadirlik dostlar, Allah'a 107.4 Katnan Sanat Radyosu'dan bir vasıta anlatılıp atkan Hanım Sizge Emre programımızı. Kadirlik dostlar, bu programımızda tırt ve tırk tırlarını bazarga salgan tırt sodi çekli şirketi alayı talap kılgan. Kadirlik dostlar, emdedi kıtınla programımızda uğurlaştırılgan mazmunladı bolsun. Hürmetli radyo anlıgıcılar, davalı şiş tılgı ilinsa nurgun kişiler birinci bulup vaqt sarap kılış, köp kıtım katıraş, murekkep iş tertibi digerlerinin hiyalığı keltirdi. Turmuşta qarız bulup kalgan pulunu kaytırmaslıq, veycay mulazimat haqqi, emgek iş haqqi, ilim setim macraları uçurap durdu. Sonumuz köp pulumuzu mu lekin hukukunu qoğdaş jarayanı başına katırdı. Bugün biz qandaq diloni tez bejirgil boladıqanlıqı, bir sot bilallah, ayaqlaştırışının zade nemidin derek bir erdiğallı qayqıda toxtulup, köpçelikke asomuluk tez kesim, yani asomuluk dava toğırsırı sözləp berimiz. Asomuluk tez kesim, yani asomuluk dava degen neme? Bunun adetki dava bilan qandaq pärqi ba? Asomuluk tez kesim, məxsus pakta addi, somuz köp bolmağan pul macerası qarda etilgan, tez dava kılış yolu bulup, tez deyil oturguzuş, tez sot kılış, tez ahırlaştırışını yadırı. Puhraların hukukunu qoğdaş vaxtı ve pul tənlərxini tövəllidişini məqsəd kılıdı. Lekin o, həmi deyil oğu maskeliyi varmaydı. Konkret şartı bab. Asomuluk tez kesim, addi tartıbdiki tez süratlik yol bulup, pəqat pul beriş türdüki macralarını bir tarap kılıdı. Adetki deyil olada birinci sotunun hükümüge qayıl bulmasa, otur xalıq sot məhkimsige arzı qılsı buludu. Asomuluk tez kesimde bir sot bilalla ayaqlaştırış yolu koyuludu. Bir deyiloğa bir qaytımlı qarab çıxıp, kişiye ege hüküm çıxırılıdı. İkinci sot kılınmaydı. Qarab çıxış vaxtı qısqa, tertip addi, dava haqi teximi tövən bolup, pakiti eniq, talaş tartışı çoğun bolmağan asomuluk macralağımız geliydi. Ürümcide kancilik sonmağı çetildiğen deyil olanın sotma kimsi optimatlik alda asomuluk tez kesim boyunca bir taraf kılıdı. Şincan'ın en yeni ölçüm boyunca pultördük macralağı bekitilgen sonma 50.690 yuan 5 ma ve 10'dan tövən bulup, paket inek bolsa sotma kimsi kanun boyunca asomuluk tez kesimini bir vasıta tatbağlaydı. Sonma 50.690 yuan 5 ma'dan 202.762 yuan arlıqı da bolsa, ölçemden eşip ketken tahtırdı mu, davager bilen cevapkar işkitarıp yazma şekilde koşulsula, asomuluk tez kesim boyunca bir taraf kılışına tallağılı buludu. Kadirlik dostlar, deyiktanlarda onluq programımızda uğurlaştırılgan məzmunladı bolsun. Gündelik turmuşdaki qaysı macralı asomuluk tez kesimge maskeledu, buni etrapımızgi misalla arqalıq çüyendirayli. Daim uçuraydıqını dostlar ara pul qarız bulup qiliş, mal seti biliş və setiştiki qarız pul, öy icarı eliş rəni pulu macrası, əmgək şəqi, öycəy mulazmət əqi, su, tökbili, qatnaşa deyisirəki cavabkarlıq eniq bulğan töləm, halıdan xəbər eliş əqi, qara şəqi macraları bulup, muşinanğı oxşaş, pəqat bərgən pulunun az köplükədə talaştartış bulğan deyil ola, deyil o turquzuş közünəkədə ən köp uçuraydı. Qaysı deyil olanı, sonumuzu hər qanca az bolsun o, az somuluq tez kesim boyunca bir taraf qılışqı bulmaydı. Az somuluq tez kesimini bir qanca türlük deyil olanı eniq kullanğıl bulmaydı. Birinci, acırşiş, hukuk təvəlikini bekitiş qatarlıq cismani, öy hukuk təvəlikini bekitiş macraları. İkinci, cevapkar bilən alaqlaşqılı bulmağan, izdirəksiz yoxab ketken macralar. Üçüncü, bekitiş, bahalaşqı toğır kililgan deyil olanı. 4. Çatalgi çetişlik deyil ola. 5. Cevapkar karşı dava kılgan macrala. Bu kıl deyil olanın deyil o ahvalı mürekke bulup, bir sot bilalla ahırlaştırış kımas gelmeydu. Adetki tertip, yaki adi tertip boyunca karab çıkış gerek. Müzik
Assomlik tez kesim deyloni bir sot bilanli oxirlashtirdi. Norozilik arzi qilishga bo'lmaydi. Agar sot mahkamasi xato hukm qilgan bo'lsa, shikoyat qilgidek boshqa joy yo'qmi? Narazlik arzi qila olmaslik qutquzu

0: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz üçün atraflık mulazimet kılıdı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu.

Hürmetlik radio anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan radio televiziya stansi, 107.4 katına sanat radyosunun Xanımsız Gemra programısı. Xanımsız Gemra programısı Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqı əbçisi Sılıq Şetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Sılıq Şetin əbçisini anlayışınlarını karşılamız. Qadarlıq dostlar, bu programımızda tret və trik tığlarını bazarğa salgan tret soda çekilişirikti alay tələb qılgan. Adalet dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, asomluq tez kesim boyunca bir tərəf qılıdğan deyiloni qancılıq vaqtda sot qılıb bolğulu boludu. Nəhayət tezla nəticəsini alqıl bolamdı. Əmdə bu məzmunu sözləb verimiz. Qanunda delo turg'izilib, 2 oy ichida sud qilib oxirlashtirish belgilangan. Alayda ahvolda mahkama boshlig'ining tasdiqi bilan eng ko'p bo'lganda 1 oy uzartildi. Nurg'un adi delolarga bir qaytimdila sud ichib, shu sudning o'zida hukm e'lon qilindi. Lekin delo turg'izib, bir necha kundila natijasi chiqmaydi. Javobgarga o'zini oqlash, dalil isbot ko'rsatish vaqti berildi. Faqat umumiy davriyligi odatdagi delolardan ko'p qisqa bo'ladi. Asomuluk tez kesim boyunca dava kılsa, dava haqi texim arzan bulamdı. Asomuluk tez kesim adi tartıbki dava bulup, dava haqi ölçemlik yaqının yerimi boyunca elindu. Somuz köp olmağın deyilolarının dava tanarxı körünerlik tüven bulup, ammanın hukukunu qoğdaşdiki iqtisadi yükki yenikləydi. Asomuluk tez kesim boyunca bir taraf kılışını xalımsa, rat kılışkı bulamdı. Talabini qandaq o'tirg'i qo'ydi. Agar davolashquchilar deylo ahvoli murakkab, bir sot bilanla oxirlashtirishga mos kelmaydi deb qarsa, sot etishdan burun sot mahkamasiga tartibga qarata boshqacha fikrni o'tirib qo'ysa bo'ladi. Sot mahkamasi tekshirib boshqacha fikr putrab tura olaydi deb qarsa, asomuluq tez kesim tartibi bo'yicha mangmay, odatdagi oddiy tartibga o'zgartirdi. Hüküm çıkarğandan keyin davolashquchilar narazılık arzı beriş hukukuğa ege buludu. Sot açılğandan keyin başqacha fikrini oturup koysa, adeta qollamaydı oşağa baldıraq oturup koyish kerek. Assomluq tez kesimde dalil ispat görüstüş, dalil ispat tayarlaş vaqti qısqırap, davolashquchilarnın hukukuğa ziyan getemdi. Dalil ispat görüstüş, özünü aqlaş hukukudan mahrum bolmaydı. Assomuluq tez kesimde dalil ispat körsütüş muddeti adeta 7 gündən eşib ketmeydi. Özünü aqlaş muddeti mu qısqıraydı. Eğer davalaşqıcı dalil ispat tayarlaşqa vaqt ketirganlıqını eniq desə, sot mahkemesi muvafiq möhlet berdi. Öz ixtiyarlığı bilen dalil ispat körsütüp, özünü aqlaş muddetidən vaz kessə, sot mahkemesi andan bevasita sot açalaydı. Bu dalil ispat tapşırışqa, gep qılıp, munazir qılışqa yol qoyğanlıq emas. Bu dalil ispat tapşırışqa, gep qılıp munazir qılışqa yol qoymağanlıq emas. Cavabkar sotqa kelmese, sotqa qatnaşmasa, yana assomluq tez kesim boyunca sot qılğılı bulamdı. Sot mahkemesi sot etiş uqturuşunu qanunluq yetkizip bergenden keyin, cavabkar orunsız sebeple bilen sot

Hürmetik radio anlıqcılar, Anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansı, 107.4 qatna sənət radiosunun xanonsuz gəmrə proqramısı. Xanonsuz gəmrə proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıvşitin damız qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılıvşitin əbdisinin malışınla qarşalımız. Қадірлік достар, бұл программымыздың тұрат ва тірек тығыларын базарға салған тұрат сауда шекіл шеркіті алайы талап қылған. Үрмәтік радиоанлығы жыла асумылық тез кесім мүйкім намысының мәзмоны бәк аттейму, әмді бұл ақты тоқтылымыз. Қолға тәккен асумылық тез кесім Hükümün namısı kişiye ege kanunun vücudu bulup, karış taraf icra kılmasa, sot mahkemesine mecburi icra kıldırıp, bir yerine bir vasıta iltimas kılsa buludu. İkinci sotun ötküzüş hacetsiz. Arız kılgandan kiyin sot içip, karap çıkış jarayanında dilo ahvalına murakkebleşip ketkenligini bayqısa, qında qilish kerek. Karap çıkış jarayanında sodiya diloga asomlıq tez kesim tartibi mas kelmaydiganligini bayqısa, tartibni özgertish toğrusida kesim çıkırıp, Adetki adi tert boyca karap çıkıdı. Kiyin kayıl bulmasa narazlık ərz sunsu buludu. Məsələn, karap çıkış cəriyanı da bağı, bahalaşqı doğru kəlsə, işki tərəmdən ıxtılabi intayın çoğun bulsa, tertib almaşdırıb, davalaşqıcılarının hukukuqı kapalat qılındı. Qarız öcüdi, yazıb pul qarız eliş, əmgək iş yaqı qatarlıq deyil olağa asomluq tez kesim tərtibini qollansa, qaysa halqılıq materiallarını təyarlaş gerek. Asasqi dəvanama, işki tərəbnin salahiyyət uçuri, pul qarız alqallıq öcüdi, pul yötkəş xatırsi, əmgək iş yaqı doğursarki paralınış xatırsi, qarız öcüdi rastçud, ispat kerek buludu. Amal badəlil ispatının əsli nusqısını təyarlaş gerek. Dilo turg'izganda ko'paytirilgan nusxasining to'rg'i yo'llisi bo'ladi. Dalil isbot puxta, fakt aniq bo'lgandan ondan oz so'mlik tez kesim tez yo'liga mos keladi. Dalil isbot kamchil, fakt aniq bo'lmasa, bu tartibda mengishga mos kelmaydi. Oz so'mlik tez kesim bo'yicha bir taraf qilingan dilolarda cho'qim murassa qilish kerakmi? Murassa bilan hukmni qanday farqi bor? Ақталап дилоларда мұраса қылыш алдын таллаш есаплынды, лекен мәжбүрі мұраса қылынмайды. Ассомылық тез кесім басқышыда дилоны мұраса қылып ақырлаштырғылы, мұраса намы чықарғыл болуды. Мұраса намымы дәрхал күшке егі болуды. Мұраса үнім бәрмесе содия қаным бойынша бейвасты өкім чықырды. Мұрасада ішкі тарап мәсләлдешіп, нәтиже асыл қылуды. Hükümdü bolsa sot məhkəmisi bivası hüküm çıxırdı. Bu, işki xil hüccətinin əri işkilisi də bivası icra qılışqı iltimas qılğılı boludu. Dilo turg'izganda ko'pchilik eskartib qo'yilgan bir qancha ish bor. Birinchi sudyaning bir sud bilan oxirlashtirish qarorini cho'qim jazmlashtirish kerak. Bu eng xalqli xatar. Tushunmay turib imzo qo'yishga bo'lmaydi. Ikkinchi dilo ahvolini murakkab deb qarsa, sud etishdan burun tartibga qarata boshqacha fikrni vaqtida o'tirib qo'yish. Uchinchi dalil isbotlarni imkon qadar oldin ratlab to'liqlash. To'rtinchi Az somlıq tez kesimde çoxum yengili buludu dəb oylu olmasıq gerek. Yeniş-yeniliş dəlil ispatqı bağlı. 5. Küşke igi öcədini alğandın kiyin, əgər qarşı tərəf pulunu qaytırmasa, vaxtıda məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılış, keynigi sörməslik lazım. Az somlıq tez kesim addi, az somlıq macralada dəva yükünü yeniklitib, ammanın hüququnu tez qoğduşa kolaylıq yardıdı. Yəki tərtibini adilaşdırış, hüququnu adilaşdırqallıq əməz. Dilo turg'izish ko'zniki tushundirish xizmatini yaxshi ishlaydi. Shahar aholilariga pul qarz olganda, savdo qilganda dalil isbotlarni yaxshi saqlab, mojaroning manbasini ozaytishni eskartamiz.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hörmetlik radyo anlayıcılar, emni hava raydı məlumat anladığımız Ürümçide 9. ayının 6. günü gündüzden gece gece hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 13-24 Celsius gradus kece. Ürümçide 9. ayının 7. günü gündüzden gece gece hava ucuq temperatura 14-27 Celsius gradus kece. Ürümçide 9. ayının 8. günü gündüzden gece gece hava ucuq temperatura 17-28 Celsius gradus kece buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 yarının havarayı məlumatını anlatımız. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 13-24 Celsius gradus kece. Altayda hava ucuq temperatura 10-24 Celsius gradus kece. Çöcekte hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 11-27 Celsius gradus kece. Qoldira hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 13-27 Celsius gradus kece. Ortalada hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 13-27 Celsius gradus kece. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 16-28 Celsius gradus kece. Kuytunda hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 13-29 Celsius gradus kece. Şixanzira hava bulutluq bulup keyin ecilidu temperatura 10-27 Celsius gradus kece. Sanjira hava bulutluq temperatura 12-25 Celsius gradus kece. Qumulda hava bulutluq temperatura 17-28 Celsius gradus kece. Turpanda hava bulutluq temperatura 21-31 Celsius gradus kece. Xorlada ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutluqda temperatura 15-27 Celsius gradus kece. Aqsuda ötkünçi yağmur yağdı temperatura 13-21 Celsius gradus kece. Atışda hava bulutluq bulup keyin ötkünçi yağmur yağdı temperatura 14-24 Celsius gradus kece. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ötkünçi yağmur yağdı temperatura 14-24 Celsius gradus kece. Xotanda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava ecilidu temperatura 14-21 Celsius gradus kece buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydı məlumat anlattıq.
1: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Qatnaş Sanat Radyosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizge aylansın. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosunu anlaş cereyanda özünüzde nurgun aktif özgürüşlerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Hürmet Radio Anlaucular Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qattan Sanat Radiosunun Qanun Sizge Emre Programısı Boyunca Anlatış Barduk Yahtırıp Anlağın Anlağı Köp Rahmet Programı Riyasa Etsi Dilraba Anıver.

0: Pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Ya ki sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletiliğinimiz Varis markalık sakal ağış.

Tabiat quyosh nuri bilan illisa, odam qalbi mehr-muhabbat bilan illaydi. Qalbingizning chonqur qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy yaxshilik, u mayli kichik yoki chong bo'lsin, uningga sizning samimiy mehr-muhabbatingiz yo'g'rilgan. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi mu anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğrunlaşdırdıq. Çıran ayasıdaki qatnasaqçıları yük abdumobolga özlükidin ot getiş xavipini muvafiqiyyatlik tügətdi. Qazaqistanlıq 4 yaşlıq balının atanısı kisal bop qalğan balısını elib, dövlət halqıb dövlətimizgə kilib, Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq 6-cı xalıq doktorxanısı da davalatdı. Şinjanlıq 8 yaşlıq Şəkilə quşu şivisidə sözləb, kəşlik bazardakı kiçik danlıq şəxsə aylandı. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Dostlarımızğa aldı bilən məbu qavda xərtisidəki uçurlarını bir yetkizib atgan bolsaq, İtpaq yolu Jingyeng yoludan Minhua kutsuğuç boğan arlıq şimaldan janıp kutusuluş bakken, Beijing otur yolu Hınan şarkı yoludan Qashqar şarkı yoluğuç boğan belək janıptan şimal kutusuluş ba. Yingbin yolu şarkıdan qaribke kutusuluş ba. Tianjin şimal yolu Beijing şimal yoludan Hınan şarkı yoluğuç boğan belək şimaldan janıpka kutusuluş ba. Hınan şarkı yolu Beijing otur yoludan Hongguangshan yoluğuç boğan belək qaribden şarkı kutusuluş ba. Beijing otur yolu Qashqar şarkı yoludan Hınan şarkı yoluğuç boğan belək şimaldan janıp kutusuluş ba. Hangzhou şarkı kutusu Changchun otur yoludan Beijing otur yoluğuç boğan belək şarkıdan qarib kutusuluş ba. Başqa uçurlarını ketvatqan yol bölektirinlardan konkret sizlarınki berip menişinlarını qızğın qarşı almız, dostlar.

Hey, dostlarımızdan ki uçurlar karaylı ya. Bu da mavi yenen yollarda maşını biraz köprak diyen uçurunu kaldırıp du. Adılcan mı yaktırıp anlavetip du.

0: Bir taşqa aylanma mavu Jichang qavusunun çıqış eğizdin vayxanlıqıcı boğan arlıq şimaldın janıbqı tosuluş bakan. İtpaq yolu Minhua köçüsün Xepin nalıqıcı boğan bölək janıbdın şimalıqı tosuluş bakan. Yingbin yolu şarıqtın qaribki tosuluş ba. Beijing otur yolu Xınan şarıqı yoldun Qashqar şarıqı yolıqıcı boğan bölək janıbdın şimalıqı tosuluş ba. Beijing otur yolu Qashqar şarıqı yoldun Xınan şarıqı yolıqıcı boğan bölək şimaldın janıbqı mı tosuluş ba. Qarmay qarbi köçüsünün qoşumçuli Çarbağ yoludun Şibeyli qoçu boğan bölək qaribdin şərq qutusluş ba. İtpaq yolu Jingyen yoludun Minhua köçüsü qoçu boğan bölək şimaldın janıb qutusluş ba. Yingbin yolu qaribdin şərq qımı qutusluş ba. Yongshun köçüsünün qoşumçuli Şangşaqı götürmü görgüdün Donarxuan qoçu boğan bölək qaribdin şərq qutusluş ba. Xıtan Kuaysu mavu qarlıqaşlıq sayuli mavu qarlıqaşlıq götürmü görgüdün Qashqar Şarkı yolu götürüm görgüç boğan bilek. Cenüptin şimalga maşin akımı köp.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda sudu oynaydıgan, kaylı kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk çay. Dağılkı Şincan'daki seyya adet tariflindir. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatakasınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü, 8. ayda sudu oynaydıgan, kaylı kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk çay. Dağılkı Şincan'daki seyya adet tariflindir. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatakasınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlar tövende, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 13-24 Celsiya gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 10-24 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 11-27 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 16-28 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 12-30 Celsiya gradus qıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 12-25 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 21-31 Celsiya gradus qıca. Korlu'da ötkün çamğır yağdı, temperatura 15-27 Celsiya gradus qıca. Aqsu'da ötkün çamğır yağdı, temperatura 13-21 Celsiya gradus qıca. Atış'ta ötkün çamğır yağdı, temperatura 14-24 Celsiya gradus qıca. Qashqada ötkün çamğır yağdı, temperatura 14-24 Celsiya gradus qıca. Xotanda ötkün çamğır yağdı, temperatura 14-21 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 13-24 Celsiya gradus qıca. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Uçurlar qarısaq mı Abdükerem? Abdükerem bək peyzi yollarını tatıp ibatıp size. Bu nədən yupurğunun yollurken de bu Gülbostan xanım tönüge yamğur yaqqan deydi. Yollarmı şunda çıraylı xop getdi deydi. Şunda peyzi yollar gəmana. Yamğurdan kim bək peyzi okudu da yollar. Sap bir xil. Hava bək şunda peyzi okudu.

Dostlaşınım bilen, bugünkü sizge rahmet eytgün bar programımızı müşed axırlaştırmız. Programımızda yaqtırıp anlıgan, programımız qatnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır. Növetçi muharir Murat Qopur.

Çehreden tatlı tebessüm balkıtırgan Gülgüncüler. Gülgüncüler programı sizin balılı hıyalınızda. Güzel arzu armanlarınızda.

0: bu programını tırt soda çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletiliğinimiz Varıs markalık sakal ağışı.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərək kesinidir. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artı koyup yerlidir. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdır. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qıldı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisasçılıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bolmaganda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söydüğün tejeşlik kişilerden bolaylı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini öğünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolda talay uçur işler buludu. Ata anımızın bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilsi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçilə 9-cı ayının 6-cı günü gündüzdün keçi geçi. Hava bulutluq bulub keyin etilidu. Temperatura 13-24 Celsiy gradus qıcı. Ürümçilə 9-cı ayının 7-cı günü gündüzdün keçi geçi. Hava uçuq temperatura 14-27 Celsiy gradus.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkette Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uy girerleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri Su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyası programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyası programımızı.
2: Hatnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
1: Sevgili anlıkçılar, Katnaş Liniyesi programımızda almışatıdı. Bu programımızın İğiz Boşlıqı Sağlamlıqı Köngül Bölüdüğallarının yakşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki Şahsat İğiz Boşlıqı Ambulatoriyası alaydı talep kıldı. Şu ambulatoriya münasetlik, mesela urni, arkadaşlarlık urnun soruyduğun dostlar veya ki İğiz Boşlıqı Sağlamlıqı münasetlik soruyduğun sual meselelerle boza 0991-322-98-98 bile alaklasanla buludu. Ürümçüdeki örneğim şu Şinhua Nalu, amibi katlaştırmaksak Şinhua Nalu degen bikette çüp kalsak şu bikettin öz dilama, yen dilama mesela özümüz abdumobul edep kesek mu, masin toktuşuna ait kolaylık, yenem şu güzel kaçtış mekman kansından masin toktuş örneği kırıplam, şu yadılam gözümüzge çelikudu. Maşinim şu oğrun tohtasak buludu. Dostlarımız kalayı tavsiye kıldık. Vakti dükkanı bulup asraşkıp duruşunlarını alaydı tavsiye kılımız. Kınamsa dostlardan kegan yol uçurulurdu niyet güzeli. Kaplan.
2: Kınca yaşımın mayon kadar masabadan odudur. Sen şu anda karakmanın işte maşin hizmini terk etken. Yani bir imaj cüvanı oldu toktaş kulaşı da.
1: Cüvanı oldu.
2: Bir tekman terk ettim. Cüvanı oldu.
1: Buldum. 44-ci başlangıç məktəbini aldı. 44-ci başlangıçdan aldı yollar Ravan, Lantian Yiqi Archi tərəflə yollaşında Ravan deyilən uçurunu Abdu əvətibdu. Nur.
3: Rizətli tətirəkəçilə yaxşılıklı yol, qarbi yeri. Rizətlər, qarbi yolları bu qaşı yolu içi Ravan kənə.
1: Buldu, rəhmət. Repsol mə? Repsol qeyrətini uçuray.
4: Qanxı, sörgüdə, mənə çıtbaq yoluğa çıstəm. Çıtbaq yolu çörüsün çıkan tarafından başlattı, kusulattı o.
1: Bolu rahmet. Özü hal.
5: Bölgüm karkıdının dağlası kanda kıvay. Ey gözümün karası. Kanla çatsak çubasam yanımda. Satıyam idi. Yürgünün yarası Kanla kesip çubarsam yanımda Satıyam idi Yürgünün yarası
1: Çok şükür, sana hadi. Rahmet.

0: Onda sağını hoca dostlardan kegen uçurlarını yet gözümüze. Hani özü hal.
1: Yedin gelin o kotan kutsu geldim ada yollar alan.
0: Buldu. Çüşin rön digen alı kutumuz mu şu? Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatörüsünün yaykende tarımıqı ba mı? Yaykende ba. Siz 0991-322-98-98 Müş numarını yazbilin ha? Müş numarıyla alaqlasınız buldu ha? 322-98-98 Sizin anlayımınızı mı? Veşinizi mi? Evet, tok aşı boyunca. Aldıda rayon numarı ba. Onun başka Kaşka şehir birinci otur mektabından aldığı yollar avandaydı Abdurrahim Can'ın uçuru. Kucha taksinin uçuru da Kucha Huanghe Yuli Garip'ten şerifke 8. oturundan aldığı kızıl çırahtan maşallah bekip tosulaşıp bağdaydı. Rahmet. Bahar Yamğuri. Salam Riyazatçı. Keçikken bolsam mükev aldım mana daydı. Karşalımız Kızıl Gül.
2: Riyazatçı yaşını. Kıştay konuşuyordu ama pek uçuk. Memcan'ı özet anladım.
0: Yaşı yoktu. Luşan Kutsi başına akır şunda ravan. Beyvay Huan. Kıyı duçı? Beyvay Huan da tosuluş ba deyin gitmeye. Tosulu batı da deyin gitmeye. Donvay Huan tarafla şunda ravan ke deyin uçun tapşırıp aldıka. Em de bizim koyan dostumuz. Mi. Buldu. Rozcan.
3: Salam bir mağın etmişler. Kumzeyde yaşı mağanda avaları hoş avazır adet gelişen.
0: Rahmet.
3: Ve karşılığınız geldiğin kademler merhaba.
0: Hmm.
3: Kıştari yol harayken, kıştari etkeni yolları tozun koşulmuş yıllar avayken.
0: Hmm.
3: Ben nasılım rahmet ya.
0: Rahmet. Yeni bir uçur.
3: Salam bir mağın etmişler. Kıştari yol harayken, kıştari kirin bağına avayken koşulmuş yıllar avayken. Kıştari avarı yüzünde salıkken. Her vaxt anağımız 1.74 man maşılağım rahmet ki man.
0: Buldu. Xalıq yolları da maşın səlpəl köp dedi Abdonun uçuru.

Ayla, tiyan kuyulur rawan da ba, katalizatori digen dek bu takalusni sizge kim kol koydi, Şirali? Katalizator Şirali. Yana uçurladın, şu. Kaysi yolunun kiken bu? Bir ultra rayonga, mış piyadla yolu, bir maşin toktuğağın gəpşin ama, bu maşin. Kaşka peyjolke N 5 B 78. Telefon urpaq mınınla mı? Telefon ursanla veya ki muşu alette yar yar senge inkas kısanla buludum. Ekval inkas kısanla çöp. Ben şimdi acıydın ötüp çimaşan suyu doğdu maşallah bekçik tusulup tutukmuş ededeydi. Andasa tutulup duran dostlar, mezmurlarımızdan anlap, masala zir kişilik bulmaydı. Andasa katnaş kayıt sual cevaplık mezmurladın, yenisle get gözümüz. Putturumuz ne? Kanakkan da doğru işletkili buludu. Anlamak ne? Adi bilinme adı şuna ama destekli buldu o da. Muşunup doğru işletkiye vakti da nurgun kaç yılların aldığını ağlayı, ömürünü uzatkılı buludu. Ne için bir kısım ne ait pişkadem şopurla, ya ki maşinini bek bilidigan, maşinin mijazını düşünüdigan, bulup mu köp kısım er şopurlarının içindeki ne aitlik maşinini, avtomobil yakış gördüğün, avtomobil əvəzkarı düşünüdigan, bir kat olmaymış avtomobil münasiyatlik meseleler haqqıda izdiniş kılıdigan, şunlar bir əvəzkarlar bak. Ula düşünüdü. Düşüngeşke avtomobilni açan günü bu içi haydaydı. Şunun bilen o avtomobil ne etti? Küş bir etti. Ayap ayda, bek ayap ayda mısın mı? Lakay. Doğru ayda geçke avtomobilin ömür uzun buldu. Zıpçaslanan ömür uzun buldu. Şu an gerçi bir anlamak adli tek duyulgan bu mu? Dostlarım müşak bir sabah ayarladık. Yani kanda kılganda putturumuz ne? Doğru işletkili buldum. Şopur turumuz işletkende okşaş bulmağın ekvalı asasen ciddi turumuzlaş, aldın körerlik bilen turumuzlaş, arılap turumuzlaş katarlı kusurlarını kullanıp avtomobilin süratini astılaşsa ya ki toxtası buludu. Ciddi turumuzlaş, ciddi ekvalda amalsız kullandığın turumuzlaş şekli bulup belgelik hatır ba. Amalsız kalmağıca şu ciddi turumuzlaştan saklanış gerek. Aldın körerlik bilen turumuzlaş, arılap turumuzlaş, yol yürüyüş gereğinde süratini astılatış ya ki avtomobil toxtutuşta en köp kullanıldığın turumuzlaş usulü. Şoförler yol yürüyüş gereğinde da dehtini merkezleştirip, enişki gözütüp, yoldaki türlük ehvallarını aldın bir taraf kılıp, hatarlık ehvallarını vaxtı da aldın mülçerlep, avtomobilini aldın körerlik bilen turumuzlap, avtomobilinin bir hatar, mukum yürüyüşü ki kapalı tıkılışı, süratini astılatışı ya ki avtomobilini toxtutuşu gerek. Avat şehirle, şavkun sürenle bilen, yezila, sap havası bilen güzel. Her kaysi yez yolları bek ravan da. Bahar yağmur isimlik dostumuz.

0: Barmaqlarınız, yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız celep kıldı. Şundaq mı?
1: Toğra, sizin köyünüzde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun doyun numarı. Ondaq bolsa, on tarafdaki 107.4 dep yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vaqtı siz 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun doyundaki sarxıl mazmunlarını her günü köreleysiz.
2: Mubadı siz 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun doyun numarını izdevatkan bolsanız, şeyce 1074 kirgizip koşuvasanız, biz siz üçün tayarlıgan katnaş mulazimet uçurları. Kızıkarlık, sın görünüşleri katarlık, rengdar mezmunlardan hangıcı ozlarını alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmunla sizgi şartlık bakşı yetişebilen birge, sizni yine türlük bilim savatlığı ilgi kılıdı.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdeş numarı XG1074.
4: Şeyce 1074 da?
0: Ee.
5: Ni hao, 119指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。

0: Yeliniş bilimlerini ögüneyli. Ottan müdafiye yeliniş, ot ketkende özümüzünü kutkuzuş bilimlerini ilgileyli. Ot apti yuşurun xatarlarını yok kılıp, bəxt saadetlik, tiniç hatırcam turmuş geçireyli.
1: 107.4 Katnaş Sennet Radyosu.
2: Her günü seherde işkım onganda.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 107.4 Katnaş Sennet Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınlan karşılığımız.
4: Her günü iştin çükende.
5: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınalar, yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
0: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun mehri muhabbetlik avazla bilen silagi baştan ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

0: 天下来的旅程大起来的线路旅程云向旅程是的新疆的可能是个人是个人不愿天下来的扫码直播跟通知大起来的上个人是的 split 不得问的是大起来的要不把所有的预约来的线路旅程云向大起来的可是上能够做上班是个人也得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也
1: 得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也得也Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik güllik va Avrupa pasındaki öyle ba. Sit olsanız da küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar oldu bizim
3: bana. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: bunu kandak bilirsiniz?
1: Olgaç bir yüz yetti bütün yollarımız ravan.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Nasanlıqçı dostlarının ki fikirlerini əvətimizde yetküzümüz paylanğış masalar buldu dostlar. Keşk atlaşın yukur pəla vaxtım boğup qaldı əmdə. Yolla tusuludu danla əmdə müşu vaqıttım başlap. Sayılı şimaldın canıbqa xına yürü körük, şixun yürü körük üç yolla şunda ravan daydı. Rozcan.
1: Salam Burman etmişler, sizi ədə yaşım o.
0: Yaxşı.
1: Oladın, zetkenmişsən, harmağaysayız, ədə. Salamlı kışlarımız, her vaxtdan ödünüz, burman yetiştik. Kaçkadı yol karıvatam, kaçkaya taht görüp geldim, koşulmuş yollar alınken, babamlık işletiyiz ya.
0: Bolu, rahmet. Ey, cepa, emez. Abdurim efendim.
2: Duruyuz, yetini çöp, riyaset çöp, pozostan yakınsa, kumda yakınsa, kaçkaya felik sol, solu koson, kolu da yol kavri. Davin şerif uyuyordu, seni istahsının aldıdım. 15. baştan uçakta para kaldım yollar.
0: Bolu, rahmet. Ayırdırım, deydi o, ayırdırım yolu. Ürümçigi mangal liniyada maşalı bekküp. Nədini ütüb getibdi? Şırçaq. Çirçandını ütüb getibdi şuna mə? Xaylıncan yolları şunda ravan deydi Abdu əpəndim, rəhmət. Qəni, yəni davamlı qüçürladın. Mən çü nə bu? Mən çü şimirdin. Çü şimir, şo şimir demək istəyəm. Tənşəvən qı qarab mağdım. Şinxan nəlu yolları şunda ravan kədəb Abdu Vəli. Uçurunuzun bu da bir toğraq yazsanız, enik yetküzeyli dostlağa. Nurun uçurun tapışırıp aldı. Qarbi Dundalyan tarap Qoşliniyada Ravan hazırca, deydu. Xani isimli dostumuz. Kəşlik anlağa xayrılık bolsun, deydu. Qızılgül qarşalımız, Qunzay yaxşımı, xuşkəpsiz mən bək qarşalımı, deydu. Biz oxşmayımız digən dostumuz.
3: Dostlar, xoşlama, əsizlər, qarşısın, bıqqındı, yollabək,
0: Kaplan.
4: Bolu
0: rahmet, Muhtar Bakhti.
5: Kunduzay kısım çizgim bolu doktan tuldum o.
0: Yaxşı olupsiz.
5: Muhtar Bakhti. Kavazım anlat da hoş oldum. Öyde oturup Allah'a altın rahmet.
0: Rahmet Muhtar ka, selamet bulun.

0: Başlangıcı dostlar, keşlik yollarınızı bizim rap programımızın devamlaştırdığımız devamlı kızgılık falan katnaş kayslar yol uçuruz təmili sanlar buludu. Şincan 1074, sizler üçün mülazımette. Qani, əmsa dostlardan kegen yol uçurlarını yetküzümüzü. Avval kegen uçurlarını yetküzeyle, Muhtar Baxtakımızın uçuru.
1: Bir kumlar, bir kumlar, yürüdündük. Getlerimle kıtaydın Vietnam'da oldu.
0: Ayalarınlağı boğan yürek sözlerinlağı neymiş nakşidilam o kaplı bədi de. Muş nakşını anılsa Mongol okuğanda kiz kılmən. Rəhmət cümo dəb badam taksimana. Qani kaplanın fücuri.
2: Bandı zayma açtım hafendim. Yeni meşer yeni polaştan satarak Mongol'u meşer olan ki.
0: Böyle yeni bir video kyan o kaplan. Esel manam ishinda. Ah, yaxshi kayfiyatlarda menglar do'stlar. Abdurim apanim.
3: Qirg'iz yetmasa hozir yo'l qayoqda. Dinam yo'li. Shunday yo'lingizdan g'arbaylanmay

0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ixtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizning ko'g'ingizdan 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Kızıqarlıq, sın görünüşler qatarlıq, rəngdar məzmunlardan qanğıcı ozarını alaysız. Köngül qoyub tayarlanğan bu məzmunlar sizgi şartlıq bəxşi yetişib bilən birgə, sizni yana türlük bilim savatlağı iqi qıldı.
3: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun doyin süpsi, sizinin doyindiki sırdaş dostunuz bu qağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdəş numarı XG1074.
3: XG1074 da?
4: Dostlar, keşlik yollarınız bizim rap programımız devamlı şu atıdı. Hani uçurlardan dostlarına yetkisek. Nalyanpo yolları ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Şirayli rahmet. Dostluk Cenobi yolları ravan. Pısıldak kutu deyimiz bu kutu deyip doğru. Pısıldak kutu. Şincan Xonansın uçurayım.
5: Kondizay, Xonans, Eşkumar, Xonans, Eşkumar. Müşü Mesih Niyak'a aldıraş tasımı anlandırdım ben. Onun üstüge Akaçta tarafta sinyal duruyorsa, bırak yukarı kitada duruyorsa bağlı kalıdı. Sinyalim bir genç kutlar anlaşımdadır. Zaman üstüde genler step ağanı kutu kaldım, ağız aldım anlattım. Akaçta da hazır tel o kaplaş stansıraq. Şöbürdüstaninki muhab arı saklat, yıka tarifte kutu üstüne mükülüme. Sizin mücafatı atanlar. Herkes mağazasıyla üzülüp kalmışsın. Yani bulmuşsa, ya bu mükafat da yani sen olmaz yani Allah'a almışsın. Bu sikimde olmam diye. Rambusla bir kafa da çıkarsan var.
4: Signal üzülmeydi. Aşı eğer radyo tatmışsa, Tor radyosunu alsanız tamamen buludu. Diyençe içimlikinin sürütünü mangam yolla besiniz. Hep Muhammed Tursun efendim. Buldu. Siz gibi evet koyduk. Aşı sorgan dostlar. Uzanlanmış nemige. Veşin sıkı dikkat kılınla. Veşin Allah'a evet koyduk. Kaşkaydın Sıdıkçı efendim.
6: Efendim, hazır yeniden çıkan bilim sıra diyen nasıl bir anlayla hazır beklerimiz
4: sıltımız. Sıla.
6: Getirdik, kaçar yol kararken kaçar için de Kur'an adı demeye bağırmış o. Üçüncü tık sırak geldin ama şu yollar taşınlar, maşınlar bir kadar bal için toplar, toplar yok.
4: Buldu, buldu. O nakşına özler turdun bir koyup anlamam mı la? Çiğte yolu normal tosuluş yığırı emezdeydi.
7: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üydə tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıradarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildə əlaysız. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımız Yollarınızdı Biz Emrah Programımız
4: Şanak keşlik yollarınızı biz emre programımız devam etmişti. Programımızda biz bunda bir uğrunlarını istek tavsiye kılmakçı. Yani Şincan'daki en esil temin izleş paletimizde avaz kuşkan. Ahmer ve et un yağ gürüş açıq sularını işiltip, kızgıt etiqdek temler bilen mihmanların köyünü unutup atkan. Naydı çıraylıq azada güzel bizekleri bilen huzur beri atkan. Ela mulazmeti ba mihmanlarım aşkansın tavsiye kıldık. Urneymişu tavan peylu. Yani Fulivan'ın yeniği, yani Fulivan'ın ki masin toktuş urnu bama, yaras masin toktuş urnu kırdığa yanın yeniği içilgan, yani hınçan ketidigan tokmuş urn tapmak pek kolay, masin toktuşun pek kolay, dostlar tavsiye kıldık. Yani birisi, Adıl Dasa'nın uduluğu içilgan, şiyu doduşa. Bunu tavsiye kıldık, ballarımızın yakışı gördüğü, çoğun küçükken meyle yakışı gördüğün özgüce deme şiyu doduşan alay tavsiye kıldık. Yani onun başka pasıl şirketinin pasıl

0: vəzifəsiz şirkət uğurlaşdırılışı an muşu içimlikdən işçi pekşanlarını tavsiye kılımız. Onun başka Abdumobil kulübü paletimizde alayda avaz kuşkan Mulligirin Abdulri. Nam kulaktan kulak yetken. En mühimi bulunuzun ticeydiğen davatımız. Şiltpikin Abdumobil'iniz öz cevap veriyordu. Telefon 13-579-75-75 arkalık alakalı şirip soruyduğun sual mesletler var mı? Sorsanlar buludu. Emse kegen uçurladın dostlar yetküzümüz. İlgar Muallim.
1: Bize de yaptım oğul dünya yıl sahri konserlik 11. bacanışını alıp yıllar avanı.
0: Hmm. Şunun ulan kandap oldu İlgar Muallim? Okuşlar başlayıp kandarak oldu, sınıp aldınız mı? Neymişler bu gitti?
1: Ama bir de bırak yolla. Avanı kundum sana.
0: Buldum. Visal simlik dostumuz ede yakşı mı cepa çektiniz? Etti kendim başlayıp maşineyi dağıtma. Programlarını anlayıp emmalarının çıraylık güzel avazı kamera. Avazını özümden bırakıp atmadı. Visal, işleriniz yakışı bulsun. Ciiiik pul deyip gittin bugün. Haa, oltun tıpırak bilen sakra, moşun akşını buludu. Saldırıp orundusak buludu. Azizcan. Öyde durup, anlabatkan Arman efendim. Buldu. Dostluk Cenobi yolları şunu da ravan deydi rahmet. Mən hazır danlıq doğundun ötüp, iştipak yolu bilen da baza körükü çıkıp, hoca zengi mandım. Yolla bək ravan kendiydi rahmet. Kani, ablat efendim.
1: Ben koştuk tekse kaza diken. Egen bir şey unutulur da bit oldu ödemeli.
0: Abdurim efendim.
2: Sonra yıl ziyatı da çöğüt kodide yol kavri. Bağışın yolu, erbaydan yolu kızdın. Onu ayıcıkla kısırak kendin yolları.
0: Bu oldu, köptün köp rahmet. Yine uçurlar karısak, Abu da efendim deydi. Çen Tangcan yolları ravan, Huanghulu, Cungi Doktor Kansı'nın aldığı maşallah sel, bel köp deydi. Sıdıkça efendim, kaç kaydı?
3: Ya sütte fakat yol kavrasın, hatta pensa yol dinlenip abimi şimdiden pensin aldım, geldim annen koyulu.
0: Bir yıl da ne mi simdi ama fakat okuyamadık. Siz bir inkas kıpsız, bir yıl da ne mi simdi ama fakat okuyamadık. Siz bir inkas kıpsız, ma yol ma uçurunum cık evettiniz, tapşırıp aldık ha, buldum. Sahipidin deydi, ürümçülük şopur ustamla maşını bik. Pek tezeydi etken sizi aldırmaya eydanla deyip seyipidin efendim küne mi eydiniz mi? Tizme eydim eydu. Lekin asasen kayılık eydiydu dostları. Müşü nurgun şöpür dostlar ürümcide. Rozcan.
4: Kışkay yol harvansan, Kışkay Farhan Soğuk'un önünde geldim. Poşu işi yolu harvansan, kısa sırakın sapanmağında. Mangın yolda kaysız bakışın, benzi işimizin orayı.
0: Bu işçimlikin resmini kömeyi durup kır yap. Diyençli işçimliki deyip asanla tekim kolaylık bulmamdı. Bu ne için müştah buludu bu işle? Evet koyduk. Onu dikin isil nakşlarını koyup beginiz gibi bek rahmet deyip rahmet. Onudun başka şu deyince işimdikini sorgan kimdi? İrpancan tur taksi sizgime evet koydum he? Ahmet Niyaz.
5: Yaşım okumdu ve işe de şok oldu. Sonunda ben oturtam anladım. Mühendim o hede. Gelmez sizge.
0: Xotan şehri birinci görüktü maşalı bir kadar köp. Lekin bek eğer tosuluş yok dedi. Ablet Xotan taksi. Onu da Nurcan. Nurcan ilenmiş oldu. Maşını çaplak sözle halenin notisi yamını kaşkaya desem. Kaşkaya deyse işemmegendim. Bugün işendim. Dip. Eğer bak medeniyetsiz söz ibarlar olsa dostlar, inkas kısanlar buldu. Aşı resim tatuap sızığı Nurcan ile hazır mı? Xatın köyüklü bu mu değil? Çoğun etip okuklu mu değil xatın çoğu hazır. Eğer bak ilgi yakış tasarı meydiğen, sağlam bulmağın söz ibarlar bulup kalsa, inkas kısanlar buldu.
2: Buraya ziyatını çoğut konuda yol sağırı. Arba ilanlıyordu. Sen de o yolu kızdın. Ne onun yolu, karakmağın bir yolları var.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip ver ha. Sınımla mənzir, körtmeyin olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay!
5: Recep Solkın!
4: Nimdigen çıraylı!

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uyu girerleştirip sevindu. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 177.4 Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 177.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джелил Уқандыда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şerşemetlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hərşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işildi aleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızık linyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.

0: Алдасаның удылығы ечілған шүй тоду шианымы сілек алай тәвсия қылымыз. Бұл мұй еңгідің ечілді дұслаға алай тәвсия кіріп, еп, тетіп, көріп баға бәге есілі. Оны башқа пәсіл шіріксінің пәсіл рам денжіржі ішчімлікіні мұ алай да тәвсия қылымыз. Денжіржі ішчімлікі. Оның башқа аптымобіл клубы паралеті де, мүшінам құлақтың құлақы еткен пұлыңызды жейдіған Абдул Мулликрін Абдулырыны мұ алай да тәвсия қылымыз. Үшчірлер қарайла, сөпен yolları rawan деп, Baya mavu ram içimlikini sorgan. Qulculuq eksan. Bunun rəsimi yox ki, birə dostumuz mu əvət mi deyici mu? Səhəl saxla baxalı. Nur.
1: Doğar bir ütə yayı olurum, qoşuyorum istirəmanı.
0: Boldu, rəhmət, Məhməd Ali.
1: 174 yıl qavrə, sayılı atas dərsin, tosluş yığır, yəni muşu, xoşan baxıdım baxıb, 5 qavət görür, görür, baxı, anlıqda tosluş yığır, yəni tökəsirə, azraq yaxşı.
0: Balıyan burçuri.
1: 174 yıl qavrı sayılı xoşan başladım başladım toslap ketti. Kazan tarafı toslap ketti. Kartel rava.
0: Yani burçuri.
1: 174 yıl qavrı sayılı xoşan başladım başladım. Muşu Şınqanın Mişe tarafı toslap kartel rava.
0: Buldu rahmet.
2: 174 yıl qavrı. Ben sağ sayılı. Ben bir yolu kızdım. Sıfır sayılı kızdım. Yolları var.
0: Rozcan.
3: Kışkari yol harcayacağım, kışkari taktörü gördüm, koşun istiyorlar olanken rahmet şimdi yaşın aşıyan koyarlar, yapa çeşitlilik kimseye de.
0: Gerek yok.
3: Vaktimiz nasıl kattı. Rahmet.
0: Al, kalıpta isimlik dostumuz. Şükür koy. Bir numara için ama aşkız koy ceriman tölebesiniz lan buldu. Numara aptomatik tutuldu. Aşkız koyun aşkı tölebesiniz buldu. Kayzon... Қайзон мен азыр маңған, азыр ашқанты мұрады өн әттені яқы тоқтырғанды бұл қылып, апамның ке кеселсәл, иғырты шон ке қыпламай қалдым, деп Қайзон. Апайшының саламәтлігінің балдырақ, әсілі келішін үміт қылымыз, саламәт болсын, чоңылырымыз, тенірі саламәт болсын. Ені әмсі, достлағы, әгер ене елушырлары болса, Əvəzsanla buldu dostlar qarşı alımız. Yəni, damlıq yolu uçurlar. Əvəzsanla qızğın qarşı alımız. Məhməd Əliyinə yeni bir
1: uçurlar. 174 yol xəbəri sayılı qızıltaq vaxtından başladılam. Muşu, Şınqanın, Mişədirib ki, qızıltaq qarşıdırıb rəva.
0: Buldu, rəhmət. Yəni, uçurladın. Şinfu. Buldu, rəhmət. Kayzon. Siz mühəm səlamətliqiniz diqqət qıqaysız. Abdurim, əpəndim.
2: 174 oldu da yoksa oluyor. Araba azat yolu, Şanghay yolu yıkıldı, Şunsunlu yolu yıkıldı, Karapmağdım yolları var.

0: Yaşlar, ösmürlər maharet tenterbiyesi türede 3125 medal. Ammavi tenterbiye musabıqsi türede 249 medal. Milletler en'envi tenerget musabıqsi türede 724 medal tarqtıldı. Enver Tursun, Niye Zhuang, Enver İbrahim, Zhu Shuebin, Autonom rayon ve Bingtuan'ın münasvetlik uğrulları, her kaysi vilayet, oblast, şehirler ve Bingtuan'ın Şii şehirlerdeki mesul yoldaşlar, her millet ammisi vekilleri yepiliş murasımğa katnaştı.
1: Stansımız kabri. 3 çayda ötküzülgen, köp gün davamlaşkan Autonom rayonluk 15. nöbetlik tenereket müsabıqısı ve 11. nöbetlik milletler enenevi tenereket müsabıqısı muvaffakiyetlik ayaklaştı. Tenerketçi azimetler salapitini toluk namayen kıldı. Musabık meydanının iç sırtı inaklık, yuğurluş keyfiyatı kutoldu. Musabık meydanı da her millet tenerket azimetleri batırlık bilen besleşip öz artıkçılıkını namayen kılsa, musabık meydanı sırtı da köpçülük kolu ilişip, görüşüp, hürmet bildirip, öz ara ögünüp, öz ara örnek aldı. Sanji Oblasti Vekiller Komandası'nın Hıçıo Topi Türgi katnaşkan azası Wang Jingzhi mündak dedi. Nait yakşı maslaştık. Her kaysi milletle arsıdaki iştifaklıkını teyhimi çonkuru yiz kıldım. Kelgüste Muşındak musabıklarının teyhimi köp ötküzülüşünü ümit kılımen. Kaşgar Vilayeti Vekiller Komandası'nın darbazlık türgi katnaşkan azası Gülpiye Celil mündak dedi. En yakşı alette oyunu tamamladım. Bunu dinkin maharet görüştüş arkalık teyhimi köp kişiye bu maharetini düşendirip milletle enenevi tenerkitige zızçıl varıslık kılışını ümit kılımen. Bu kıtım birleştirip ötküzülgen işke meydan tenterbiye katlı merikiste, kesbi maharet bilen Şincan özgeçiliki, zamanıvi maharet bilen milletler enenevi tenerketi varıslık kılışka ten itibar verilip, her millet tenerketçile bir meydanda maharet görüstüdüğen, hem türütki bulup fikir almıştırdığan süpü berpa kılınıp, Cunha Münevver enenevi medeniyetini evic aldırış vasıtları beytildi. Şincan nöbette musabıkını vasıta tenterbiyeni kövrük kılıp, tenterbiye bilen medeniyet, sayıhçılık, yugurma terakiyatının yeni yolunu açmakta. Kaşgar Vilayeti Vekiller Komandası'nın Longzhou Kolbuki musabık türü katnaşkan azası Mihray Mehmet Reyim mündak dedi. Komanda azaları mühürünü mühürü getirip can kılıp, birlikte meşk kılıp, birlikte can tikip eriştik. Maharet görüştüş, kuşallıkı erişipli kılmay, yine herkaisi milletlerinin bir niyeti iştifaklaşkan küçünü yes kıldık. Autonom rayonluk tenterbiye idarisi Ammavi tenterbiye başkanımızın başlığı şöyle mündak dedi. Bu nöbetlik tenerket musabıkısı, Şincan'ın tenterbiye işlerinin terakiyat neticesini sınıfla kalmay, teyhimi muhimi, her kaysi milletle arlaşış, almıştırış, yuğurluş, çoğun süpsi berpa kıldı. Tenterbiye nöbette, Cunha millet ortak gevdesi eğini müstehkemleşti ki, muhim vasıtığı aylanmakta.
0: Emdi, Cunha milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Yangzhou haber kılıdı. Cungu Şincan rayonunun tarihi, Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlıq işki yeni kitap yakında Beijing'da ilan kılındı. Şincan'daki dinlerinin özgürüş musabısı sistemlik retlep çıkılgan, ilmi çüendirilgen Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlıq nüfuzluq məxsus tarihi əsərde Şincan'daki dinlerinin özgürüşü toğrısırıki bir qatar asasi tarihi paketla və asasi nuqti nəzər aydınlaşdırılıp, cəmiyyətki hər sahənin Şincan'daki dinlerinin özgürüş tarihini obyektiv, umumyüzlük, toğra tonişi, nüfuzluq, İşençlik hüccet asasığa ilgi kılındı. Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitap cemi yetti bab. Kitapta mul arxeologiyelik paketla medeniyet yadıkarlıqı saxlanmaları, tarihi materyal, qadimi kitaplar ve aldımqi qatarda turudgan ilmi tədqiqat neticeleri arqılıq vaqt tik yönelişlik asası liniye. Dinlarının tədirci özgürüşü doğru yönelişlik tomur kılınıp, Şincan rayonadaki dinlarının qadimdin hazırgıcı bolğan özgürüş musabısı mükemmel rətləb çıxılıp, rayonun din tarihini sistemlik tədqiq qılış boşluğu toldırıldı. Cungu Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitabının baş muharriri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyasının muavin başlığı Yu Shangping muxbirğa mundaq dedi. bir yoki

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halayırgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

Av komandası karşı taraf meydanında Dalian, Jüxing, Shenhang komandasına rıqabət elan kıldı. Şinjan Bingchao komandası aval bir top kürgüzgən əhvalda müsabıqı davamlaşıp 94 minut boğanda Jüxing, Shenhang komandasının topçısı kalı top kürgüzüp müsabıqının ahırkı paytida qalbi qılıp Şinjan Bingchao komandası birde işki bulup əpsunarlı qalda uturup qoydu. 9 ayının 9 gündeki 3 aylanma müsabıqıda Şinjan Bingchao komandası öz meydanında Liaoning Shengjing Shinrui komandası bilen Şinjan Jindun komandası karşı taraf meydanında Dalian Jüxing Shenhang komandası bilen müsabıqılışıdı. Örümçi marafonçu yürüyüş müsabakası kiler yekşembe günü ötküzüldü. 2026 yıllık örümçi marafonçu yürüyüş müsabakası 9 ayının 13 günü etigen saat 7'den 30 minut ötkende Şinjan Xalqara Yığın Körgezme Merkezinin Cənubi Dervası aldıdı başlanıdı. Müsabakıya 15 min mahir katnışıdığan bulup, külümü aldıngı növetlerdeki müsabakıladın mı çoğun. Müsabakı yolu boğdu çoxısı mənzir görüş bəlbəği, Qızıltağ Munari, Balu, 2. yol bekit qatarlıq, şəhər yer belgeleri bilen tutaştırılgan bulup, müsabakıda tarqıtıldığan medalla Tianshan Qar Laylisi'nin ilhamı elip layilengen. Qatna saqçıları şunu əsker tutu ki, 9 ayının 12 gündün 13 günü gece Hongguangshan yolu yığın körgezme çoğun yolu qatarlıq yol bölekleri vaqt bölüki ve yol bölekleri boyunca takılıdı. Səpərge çıxışını aldın planlaşanlarını əsker tutunuz.

Programlarımızda siz ihtiyazlık uçurla üzülmeydi. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Bunun karta amının inkası küçülük boldu. Yakında Ürümçi katına sakçıları motosikletini özgertip kuraştırıp yukur süratte qarqırtıp haydash kanun xilap kılmışını teşürüp kolgu çüşürdü. Bu dilo Ürümçi yerdeki motorlu katnaş vasıtası haydigi üçüge şauqının bulğunuş boyunca kanun xilap kılgalıq üçün birleştirip memuri cahitin toxtutup koyu cazası berilgen tunci dilo hesaplandı.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programlarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio dolqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

Hürmet radio anlayıcıları sağ emdiye avarıydı məlumatı anlatımız Ürümcü'de 9. ayının 6. günü gündüzün keçi geçe hava bulutuq bulup keyin içilidu temperatura 13-24 Celsius gradus kuşu. Ürümcü'de 9. ayının 7. günü gündüzün keçi geçe hava ucuq temperatura 14-27 Celsius gradus kuşu. Ürümcü'de 9. ayının 8. günü gündüzün keçi geçe hava ucuq temperatura 17-28 Celsius gradus kuşu buludu şubal şamal çıkıdı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uy gerelleştirip sevindu. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, keşkenler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yakınlı nakşi küylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Ürkes Sultan.

Dostanike hoşçalığa dağılma karayımız. Abdu akımız neki yazmışını tapışırıp aldık. Salam herkese hoş gelipsiz. Karşalımız. Naydi yakşının Nakşibalan programlarını başlı ve tıkmına rahmet. Siz gede pışırlan yollabdı. Köptün köp rahmet. Sevi Venşan Halpanyo da gül çaylan yollabdı. Siz rahmet. Zübeyre sınlımız sizin mi kızgın karşalımız. Herkese geçtiğiniz hayallik olsun. Dap güller yollabdı. Siz rahmet. Bir olsun. Hoşuna sörmetlik radyo anlaşılar. Lirik Monluk Şok Güyle. Bugünkü hayallik akşam programımızda devamlık gönlü zorunları buldu. Әмді Бәқтер Әзіз орылышыды ке сеғініш күйі намлық нақшыны көңіл ұзырын алсынымыз. Қене мәрәмәт осылай.

0: Dostlar deki uçurlar devamlı karayımız kelli yokken dostumuz güllerin tapşırıp aldı. Huayin guan yu ben şan hao deyip gül çaylan yalab siz. Huayin kelli yokken müşü anlayıcımıza. Zaytsı huayin ni de dağlay. Şivan ni nan cişi şihuan. Şotin 1074 Jiaotong Wenyu Guangbo köptün köpü rahmet dostumuz. Kaşkayların Abdurim Can'ı kiyasını çoruvakken. Yakşım siz örgeçen Kaşkay şehrinin birinci otur mektedini aldı ki yolla koşu yolun işte. Ravan diye uçurunu yollab da rahmet. Güzel nur erimiz namazlık uçuru yakşı mı?
1: Ülkeşimim yakşı mı? Hoş geldiniz. Kayan kadınınız merhaba. Kuzumu karşı alınız.
0: Rahmet sizin kızın karşı alınız.
1: Acayip yakşı ile başarık yok mu ne?
0: Ha değil mi?
1: Aylıkta sen programımızda.
0: Şimdi akşamda.
1: Köp rakam ulaştırılığı köp din köp rahmet.
0: Siz gibi köp din köp rahmet programlarını aval kadakıyla yaktırıp alınışınız demet kılımıza. Dostlar uçurla olsa damlı hıllap duruşunlar demet kılımıza hem de. Бүгінгі қайлық ақшам программыз орлаштырылған лирик мұңлық шоқ күйлеріміздің дағымды қозыр ағаш ұшырлау сөйлап тұршыңларын үміт қылымыз. Вейшін сұпымыздың нөмірі XG1074FM, яны CG1074FM досыла. Қошын осы қадырлық аңлық ұшыла төвенді Хуанчжан орлыған ваз кешмеймен намылық нақшыны бірлікті аңлаймыз. Мәрхәмет досыла.

Qadirlik anlaş dostlarımızın uçurlarına devamlı qarayımız. Amin güladımız her geçen yaxşı tutunuz mən proqramlarını yaxdırıb anlaşıb atıma rəhmətsiz gidib uçurlanıyorlar. Sizə rəhmət uçurlarınız köpdən köp rəhmətə. Kəliyokən güllarınız dəstə güllarınız tapşırıb olduq. Sizə rəhmət qaysınlar ba bilmək xət yazğan yaxşı mər keçən deyib icarab getibsiz. Tak tak tak qaysın deyib qoyunuz. Rəhmət uçurlarınızğa. Savvy, 谢谢播了我喜欢听的歌曲的，不是了，牛老多，感谢你的喜欢。Güle anlaşımız, güle sanımız herkese hoş geldiniz. Yol haberi bire, cülanı aldırdık yolla, ravan kedik, avçarını yolla yaptık. Siz gibi köptün köp rahmet, eskar rahim hakkımız özününki programlarını, programındaki nakş küylerini yaktırıp anlavat kılıkını bildirip, şorlarını yolla yaptık. Rahmet dostlar, şorlarına, avçarlası dağımlı yolla yaptık, şorlarını nimet kılımız hem de programlarını aval kadar yaktırıp anlaşı, şorlarını nimet kılımız. Qazirlik almışlarımda Patigül Lüseyin Norlişidik ki, Lale Reyha'nın bolay namlıq nakşın köylü zorunlu asınımız. Merhamet dostlar.

Anlıcı dostlarımızdan kege uşurlar. Qadirlik dostlar, endi alım orilishidagi Hava Gül namlıq naqshini ko'rsatib o'tamiz. Merhamet.

Tasadik evşel ağıdan da karayımız eskar urayım. Anlayıcımız, şimfa anlayıcımız programdan yaktırıp anlavat kalıqını bildirip uçuru yollab da rahmet. Kalıp taşır geçen gana valız yakşıma salam et. Türüp siz mi uzun bopta ehvallaşımı gile avazınızdan la bir ehvalı şey dep programıga çıkıp kaldım. Yani uçuruan yollab da köptün köp rahmet. Daha kodan gümadının kalıp taşı anlayıcımız uçuranızı görüp hoş bulduk. Oşu ve yanlışımız reseç oğlum rahmet sizge yürek sözümünü anlatıp bayanınız. Şünçilik hoş buldum. Ben bu programlarını Xeyr xoş Şinjan, xeyr xoş Ürümçi deyilgen Mış Qadıra yani programın en ahırk vaxtı ahırlaşıqca online men her gündeki hizmetinle neticilik olsun da bu şuralarını yollabdı. Rahmet abay köpünge bir rahmet salamet bulun. Kündün günge salamet bulun, xoş ol xuram bulun. Her vaxt bir izyette de tötünün barlıq programlarını özgünüz gəmra qılışını tutama. Rahmet sizge gel yöken dostumuz çıraylıq naslarını qoyup edinle rahmet örgeçen de güllerini yollabsız. Sizge mi köpünge bir rahmet. Hoş olan sorbetlik radyo anlayışla. Tövende Halmurat Dömer oruluşurdu ki Gülşen'deki Sada namlı nakşini köyünün huzurundan sunumuz. Merhamet ısla.

Tasarında otel yanıcımız bul bul güya dostlarımızın küfçarığı köpten köp rahmet. Şunu olanın kaderi kalmış dostlarımız bugün ki hayırlı akşam programımız ahırlaştı. Programımızın yahtırıp anlığına lağa köpten köp rahmet. Şincan Radyo Televizyon Stansı 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun serhil programlarını her vakit durmuş olan kamera kılışının tümüğü isle. Tekimi köp mezmurlarına almakçı bolsanla Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni tarat koyatısı Sılışı tini çürüp anlığına buldu dostlar. Program resetsi Örge Sultan Nüvetçi Maharır Malik Esen. Hayır hoş dostlar.

0: xizmat qiladi.
1: Hozir nomeri 2025 650 102 00 824.
2: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğun təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kıldı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Qatna Sənət Radiosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Bir tonna kağız işlep çıkırış üçün 17 tüp derek kesildi. 1 kiloma tok üçün 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ötürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey, köplep bulgunuş paydakılımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futbolumuzu yeni kılıp, cümekini itip etiş, tokunu ötürüp etiştin erinmeydi. Ticeşlik, töven karbolluk durmuş her birimizden başlansın.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan karşılığımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılmak. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklanib kub yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrlik do'stlar, atigaligingizga xayrlik bo'lsin. Bugun 2026-yil 9-oyning 7-chi kuni, dushanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 7-oyning 26-chi kuni.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, 107.4'ün Xeylik Sar programımızda davamlaştırıvatımız. Amni Silani 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun bugün bütün günlük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarını kısıkçı məzmundan xabar taqılımız. Hazır anlatılıp atan 107.4'ün Xeylik Sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı sedeqi tınladı buludu. Saat 8.30'da ertegelik haberle programımızı. Saat 9.15'de ertegelik yollarınızı biz emre programımızı. Saat 11'de sepranızı biz sırdaş programımızı. Saat 12'de benim optimobilim programımızı. Bunun da en yeni optimobil uçurları, optimobilga ait benim savatla, optimobil seti seti biliş doğrusudaki uçurları yıktanladı buludu. Saat 13'de çüşlük yollarınızı biz emre programımızı. 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'e canlatıldığın Çüşlük Yıldırınızı Biz Emre programısı Çüşlük Aramanızda Ehmiyetli Kılgısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemre programısı. Saat 16'da Sizgi Rahmet Etkumbar programısı. Kişiler arasındaki mihra muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktif küş tarqıdırgan bu programının ganimet tablarını koldun berip koyban. Saat 17'de Gülgünçler programısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Emre programımızı. Saat 20.30'da Şincan Haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tan Tarbiye ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık savatları ile kıtınladı buludu. Saat 22'de Sepranızı Biz Sardaş programımızı anladılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı. Bunun da yakınlık nakşı müzikler köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatılıyordu. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun bütün külük anlatışı ahırlaşıyordu.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, MDA havarayda malumat anlattımız. Ürümçide 9. ayının 7. günü gündüzün gecegeçe hava ucuq temperatura 15'ten 28 Celsius'ye gradus uçe. Ürümçide 9. ayının 8. günü gündüzün gecegeçe hava ucuq bulup keyin bulutlundu. Temperatura 17'den 29 Celsius'ye gradus uçe. Ürümçide 9. ayının 9. günü gündüzün gecegeçe ötkünce yamğur yağıdı. Temperatura 17'den 25 Celsius'ye gradus uçe buludu. 3 bal şamal çıkıdı.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көл

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, aldı bilen diktanlar programımızdan Şenjan'daki yenilikler sayı bir bulsun. On üçüncü növetlik Cunhua Hayriyet Mukabatı boyunca taktırlaş yeğini yakından Beijing'de ötküzüldü. Abdunum Rayılı Xalık İşleri Nazarı'da tallap əvətken Şenjan Gongan sahasırgi kahramanlaç kurban dolganlarını qoğdaş planı. Şenjan Qashqar bir niyeti bulup, yaxşı işlerini uzak içi davanlaştırış amivi mənbət planı Xayriye Türi Mukabatı'a erişti. Cunhua Xayriyet Mukabatı 2005-ci ilde tasdiq qılınğan bulup, dövlətimizin amivi mənbət Xayriyet sahasırgi hökumətinin ən ali mukabatı. Şinjan Gongan sahasırgi qahramanlaç qurban bolğanlarını qoğdaş planını Şinjan Gongan qahramanlaç qurban bolğanlar fondi cəmidi 2021-ci ili 5-ci ayda Abdonum rayonundaki inqilabi qurbanlar xizmət üstüde qurban bolğan, meyip olup qalğan Gongan saxçıları, saxçı yardımcılarının ailə

Haberlerini yoklaş ve uladın hal sonraşını kanat yaydırış mevzisi de tesis kılgan. Bu tür yolu koyulgandan buyan cemi 10 milyon 630 min yuandan artık hal sonraş pulu tarqıtıldı. 2023 yılı bu türde memleket boyunca tuncu bulup, derhal hal soraş polu tüzümü yolu koyulup, hizmet üstüde kurban bolgan halk sakçıları, sakçı yardımcılarının aile tevalleri 24 saat içinde şik aldıgıcı berip ziyaret kılındı ve uladın hal soraldı. Bu usul Gungan Ministerlik tarafından kabul kılınıp, hem bütün memlekette umumlaştırılıp, sakçılarının kalbini illetip, cengivarlıkağa ilham berip, Şinjan Gungan Kahramanlar Kurban Bolganlar Fondi Cemiyeti'nin Amevi Menfaat Namkartısı'na aylandı. Şinjan Kaşgar bir niyeti bulup yakşı işlerini uzakça devamlaştırış, Amevi Menfaat Planı'nı Şinjan Şehir'nin Şinjan Nişanlık Yardım Beriş Hizmeti Aldın Kısap Komandallık İştabi 2022 yılı 7. ayda başlayan. Şinjan Şehirlik İctimai Teşkilatlar Baş Cemiyeti, Şinjan Bir Fond Amevi Menfaat Fondi Cemiyeti'nin maslı bir yolu koyuşuğa havalı kılınıp, Dikkat Kaşgar Şehri ve Taşkurgan Tacik Abdonom Nayyası'nı merkezleştirilip, Mağarıp, Davalaş, Xalık Turmuşi, Medaniyet, Ciddi Takabül Turuş boyunca yardım veriş, Yöleş Katırlıq sahalarına çoğunkurlaştırılgan. Kiman 25 yılının ahırgıca Şinjan Kaşgar bir niyeti bulup, yakşı işlerini uzakça devamlaştırış, Amevi Menfaat Planı 100'den artık hemkarlık hemrayını toplagan bulup, yığılgan iyanı pul, maddi buyum cemi 240 milyon yuandan eşip, 230'dan artık Amevi Menfaat türü emeliyleşip, 1 milyon 100 adam kaydımdan artık her millet ammağı nepiyet güzlüp, komandalık iştabi bir tutaş pilallaydıgan, kesbi cihetten kollaydıgan, Köp tarap katnaşırgan, tüzüm kapaldı, yollara ravan bulgan cemiyet güçleri Şinjan Nişanlık Yardım Beriş Mekanizmi tedirici şekillendirilgen. Bu planda Bəxtlik Yeziken, Davalaş yolu da hemsepar buluş, Güzel Mektep, Səbi Qalıplan Qoğdaş Qatarlıq 10 çoğun köyünüş hərkiti boyunca 31 tür yol koyuldu. Hem de Amevi Menfaat koşulgan yolu kengaytıldı. Amevi Menfaat kesip koşulgan Kaşgar'da ziyarette buluş teşhürüş ömükidin 331 Türküm kıtım, 2800 adam kıtımına artık kırgızıldı. 38 Sodigar çakırış turunun emeliyleşi ilgi sürüldü.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz emra
1: bu. Samet Bua, köfte sitip alıp çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayıpsız da.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz veriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraptaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.